0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı, sporcu eğitim merkezi toplantısı

0: salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.

sızığın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar.

0: etti. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Radyo Radar 91.8.

buz olur kesilere yanarken içim. Buz olur kesilirim

coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçek

0: görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soyu Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
4: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
3: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak.
2: Yol Açık başlıyor efendim.
1: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
2: Benim param o da benim.
3: O da benim.
2: Senin param, senin param o da benim.
3: O da benim.
2: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
5: Ben konuşuyorum, siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin sabah sabah en çok dinlenen sabah programında sizlerle birlikteyiz. 5. yılımızda Yol Açık'ta Radyo Radar'da bugün de sizlere merhaba demek nasip oldu efendim. Günlerden 7 Ekim Çarşamba, dışarıda puslu bir hava var. Öyle tatlı bir pus var ki yağdı yağacak arasında bir yerlerde geziniyor. Birazdan hava durumuna ve bültenimize de bakacağız. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve teknik masamız Sayın Merve Esersoy bizlerle birlikte olacaklar. Halil Beyciğim günaydın.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar.
1: Nasılsın?
3: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Dışarı soğuk, üstünde mont ama içeride kısa kollu. Tam Kayseri'li havasındayız. Ne yapacağımızı çok bilmiyoruz
3: bir,
1: gibi.
3: Bir yanım
1: mavi, yeşil, yeşil dalgalanır sular da vardı.
3: Bir yanım
1: var.
3: Bahardı. Neydi öyle, ha, bir
1: öyle
3: şey?
1: Öyle bir şey vardı değil mi?
3: Aklıma gelmedi ama.
1: Bir yanımız bahar bahçe.
3: Ha, bir değil yanımız mi? Bahar bahçe.
1: Aynen öyle.
3: Ama hava da böyle sanki sis var gibi geldi bana.
1: Sis değil, çok bulutlu.
3: Buluttan ziyade çok şöyle bulutlu. Şimdi İldem tarafından şehre bakınca bazı yerler gözüküyor. Hı.

0: Kesmedi Rabbim hamdolsun. Maşallah. Barajlarımız dolu dolu ve hani iklim krizine, iklim krizinin diğer muafiyetlerine, hatta birilerine göre iklimi ve yağmuru çeken işte İran'daki saldırı savaş sonrasında değişti, bundan dolayı bölge rahatladı gibi fantaziler de vardı biliyorsun sezonun başında. Ama hakikaten yağış bu sene çok güzel yağdı. Bu mevsim itibariyle de, sonbahar itibariyle de tadını çıkartacağız gibi hafif puslu, hafif bulanık, tatlı bir havayla geçiştiriyoruz.
1: Şöyle Mustafa, bizim ülkemizde hamdolsun bol bereketli yağış geçti ama Avrupa bunun tam tersi. Evet. Avrupa inanılmaz derecede kuraklık var.
0: Kuraklığın ötesinde bu yaz Avrupa'ya giden arkadaşlarım şunu söyledi. Mesela Fransa'da 35-40 dereceleri görmek falan neredeyse imkansız. Yanmış adamlar yani, tamamen yanmış.
1: 44-45 dereceleri gördüler Paris'te.
0: Aynen. İngiltere'de burası 40 Akdeniz derece. İklimi değil yani, baktığımızda kuzeye yaklaşık yer. Yani, İspanya'dan bahsetmiyoruz yani sonuçta.
1: Avusturya'da işte yeğenim diyor ki dayı 30 derece görülmemiş burada. Evet. 40 derece üstünü gördük diyor bu sene diyor. Bir de şu iklim anlaşması bilmem ne cahçurttan dolayı da klima kullanımı da yasak.
0: Nasıl yasak?
1: Klima
0: kullanımı var ama kullanamıyorum.
1: Kullanamıyorsun. Şimdi İngiltere'de de klima, yani mevcutta klima mevcudu toplam konutların ya da iş yerlerin %10'u bile değilmiş. Çünkü İhtiyaç zaten soğuk iklim. İhtiyaç yok. Bu sene isteyenlere de yasakladılar. Klima kullanımı da yasak. Niye? Elektrik harcaması olmasın diye. Yani daha başka acil yerlerde
0: bizde tam tersi olur. Kullanın da faturasını ödeyin. Kademeli fatura sistemine geçeriz. Daha fazla öresin. Orada da öyle hadis. Efendim bir para piyasası yapalım. Ardından hem iklime, hem bugün gerçekleşecek ve başlayacak mobilya fuarına, hem ekonomiyi birazcık daha konuşmaya çalışacağız efendim. Müsaadenizle ve izniniz olacak olursa. Piyasadaki durum fon krizi ve fon krizi öncesi ve sonrası diye devam ediyor neredeyse. Dün itibariyle de bunun hislerini yeniden gördük. Bununla alakalı da birkaç haberimiz var. An itibariyle euro, dolar kuru 49 lira 19 kuruştan, euro ise 55 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatında geriye yönelik bir hareket var. 4135 dolar. Bu gidişte savaş etkisi devam ederse 4000 dolarlara kadar da çekilebilir. Tam tersi savaş mevsimi değişirse ya da hikaye Fed'in hikayesi değişecek olursa daha yükseğe de çıkabilir. Brent petrolde hafif yukarı bir hareket var. 101 dolar 64 sent civarında. 110'ları falan gördükten sonra, 110-115'leri gördükten sonra 101 aslında bize sevimli gibi de geliyor ama orada 100 dolarlık bir psikolojik sınır var. Bunun altına iner miyiz, inmez miyiz diye bakıyoruz. Ama o inse de bizim işte ÖTV farkları, Eşel Mobil'in devreden çıkması, yeni uygulanacak fiyatlar filan derken biz şu an itibariyle tabelalarda 3 haneli rakamlara yakın seviyede seyrediyoruz. Şimdi vatandaş diyor ki efendim işte benzinlikler 3 haneli rakamlara hazır değildi. Evet, hepsi hazır değildi ama diğerleri de hazır olmak zorunda. Bunu ne yazık ki diyerek söylüyorum. Brent petrolü 60-70 dolara da dönseniz bir senenin içerisinde bizdeki enflasyon, dolar kurunu filan hesap ettiğimizde biz o 3 hanelileri görmek zorunda kalacağız gibi zaten. Çünkü bizde hep artarak devam eden bir hadise var. Yani hiç eksilmedik. Onun için bu yıl olmaz, önümüzdeki yıl olur, bu ay olmaz, birkaç ay sonrasında olur, mutlaka göreceğiz gibi görünüyor ne yazık ki. Borsa İstanbul ne yapmış peki? Borsa İstanbul dünü 0.56'lık bir eksiyle kapatmış. 12.374 puanda da Borsa İstanbul'un kapanış seviyesi var. Şimdi bir de serbest piyasadaki altına bakalım. Altını olanlar ve alanlar, satanlar için şu an itibariyle gram altın 6.590 liradan, bir çeyrek altın ise 10.742 liradan işlem görüyor. Biz bugüne kadar hep şöyle zannetmiştik Halil, daha doğrusu şu dönemde fon krizine biz ayıkana kadar herhalde insanlar altına ve mevduata çok fazla para yatırdı diye düşünmüştük. Mevduatta hala çok fazla para var ama fonun piyasadan çektiği bir para da söz konusu. Bunu da artık iyice hissediyoruz. Eşten, dosttan, etraftan, kendi etrafımızdan gelen rakamlarla hissetmeye başlıyoruz. Fondaki zenginlik sona erince ya da bu para tak diye şu an itibariyle her gün dip dip dip yapmaya başlayınca alamadılar zaten biliyorsun. Sadece 1 milyon altı için bir süreç açıldı. Hal böyle olunca insanların parasal ihtiyaçları ya da para güvenlerinin dengesi de değişti. Bu devletin endeksinde ya da devletin ödemesi gereken bir para değil. Bunu baştan açıkça yazalım. Devlet bunu kontrol etmeliği de ayrı bir hadise. Devlet bunu hukuki süreçlerini yapar aynı hadise. Ama sen bir hisse senedi almışsın, sen bir fon almışsın, fon da zarar etmiş ya da eksiye düşmüş diye baktığımız bir alan, bir tür borsa operasyonu, bir tür borsa manipülasyonu diyelim. Bu anlamda devlete zarar sokmuyor ama içeride dönebilecek para ve mevduatın çekilmesi sebebiyle piyasayı otomatik olarak yine devleti zarar sokmuş oluyor. Yani çünkü piyasada düşünsene, atıyorum 100 milyarlık bir para var, 100 milyarlık paranın 30 milyarı 40 milyarı gitmiş diye düşün piyasada serbest gezin. 40 milyar eksik olunca 40 milyarlık az ticaret dönecek, 40 milyarlık az vergi dönecek. Piyasadaki daralma başka sübvansiyonlara sebebiyet vermiş olacak. Bunun için de piyasada başka bir darlık ve zorluk bekleniyor. Fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. 10 maddeli kanun teklifiyle 455.578 yatırımcının bir

0: milyon liraya yakın olan kadar olan varlıklarının tasfiye konu edilmesi öngörülüyor. Bugün itibariyle meclis dün itibariyle başladı oturumlarına, pardon, bugün itibariyle belki de konuşulacak. Anadolu Ajansı'nın haberine göre AK Parti grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler Başkanlığı'nda gündemdeki fon işlemlerini ele almak üzere bir çalışma grubu oluşturdu. Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin kanun teklifi hazırlandı. İlerleyen günlerde TBMM Başkanı sunulması planlanan geçici nitelikte kanun teklifi kapsamında 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiye edilmesi öngörülüyor. Şu an 455.000 yatırımcısının kaç tanesinin 1 milyonun üzerinde yatırımı vardır acaba? Keşke o rakamları da verseler bize. Mesela 455.000'in 250.000'i 1 milyon ve üzerindeyse ciddi bir rakamdan bahsederiz. Yine devletten çıkmayacak bin, kimse yani. Bunu böyle anlamasın ama fonun tasfiye sürecinde bunu ödüyoruz dediğimizde başka bir iş var.
1: Biner lira olsa 455 milyon yapar.
0: Birer milyon
1: birer
0: lira olsa.
1: Birer milyon yapsa 455 milyar TL yapar. Ya nasıl 3 tane, 3'er tane sıfırlar ekler. Çok büyük bir para. Ama kimin ne kadarı var? Belki 500 TL'si var. Belki 500 bin ya da 500 milyonu var. Onu bilmiyorsunuz.
0: Belki de yani oradaki 100 TL de aynı fon rakamına gelmiş tabii. Oluyor. Orada fark eden bir şey yok. Bununla alakalı kanun teklifi bekleniyor. Bu arada kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele İYE kapsamına girmişti zaten bu işler, belki biliyorsunuzdur. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltilmiş. Finansal kuruluşların internet ve mobil kanallarda kullandığı müşteri doğrulama ve yöntemlerine yönelik yeni güvenlik şartları getirilmiş bu arada efendim. Kimlik teyit sınırı da 30 bin lira olmuş. Nakit, döviz, kuyumcu işlemlerde kimlik tespit eşiği 370 bin liraya çıkartılmış. Söz konusu kuruluşlar işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 370 bin lira ve üzerinde olduğu durumlarda kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek veya ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkartılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü. Daha önceki bu alt sınır 185 bin liraymış. Şu an itibariyle 370 bin liraya çıkmış. SMS ile doğrulamaya da yeni düzenleme gelmiş. Finansal kuruluşların internet veya mobil hizmetler kanalı üzerinden ya da müşterinin yükümlülüğü nezdinde kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına kısa mesaj servisiyle gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodu yaptığı SMS OTP diye geçiyor. Yaptığı doğrulama işlemlerine ilişkin yeni hükümler getirmiş. Buna göre kullanılacak doğrulama yönteminin işleminin niteliği ve risk düzeyine uygun olması, işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirleri alınacak demiş. Burada da ufak bir operasyon gerçekleştirmiş. Bunun için para transferi yapıyorsun. Efendim benim haberim yaptı diyor. Bu arada biz sadece fon dolandırıcılarından bahsetmeyelim. Piyasada hala senin hesabından araba satarken, alırken, başka bir şey yaparken, evini kiraya verirken hala dolandırıcılar piyasada oldukça fazla miktarda mevcut. Bununla alakalı da keşke TBMM bir düzenleme yapsa. Çünkü adam bariz dolandırıcı. Hissediyorsun, senden para almaya çalışıyor. Sana para göndertmeye çalışıyor. Kendisine geçtiğimiz günlerde anlattım. Araba satsak mı dediğimiz süreçte alıcıdan çok dolandırıcının aradığından bahsetmiştim. Bizzat kendim yaşadım. Şu an internette de bunun videoları dolaşıyor. Bol miktarda görebilirsiniz. Bu adamları şikayet ediyorum dediğinizde gidip şikayet edip hat üzerinden bu numarayı yapmıyorsunuz. Yani telefon trafiğini bitiriyorsunuz ve telefonu kapatıyorsunuz. Çünkü karakola gitmem lazım. Şikayette bulunmam lazım. Tespitleri lazım. Bulunabilirse bulunacak. Bulunmazsa biz öyle bir şey demedik ki dese ne yapacaksın? Telefon ses kaydı mı yapıyorsun yani şu an o an itibariyle? Hal böyle olunca biz bunları operasyona yapamıyoruz. Ve sazan sarmalına yapanlar, adı öyle miydi bilmiyorum. İnsanları bir şekliyle telefon dolandırıcılığıyla bir yere çekmeye çalışanlar hala piyasada aktif. Bunun için siz belli bir transferi yaparken kimlik doğrulamayla bir güvenlik basamağı daha getiriyoruz ki hani ola ki sizi biraz daha yavaşlatalım, durduralım ya da yanınızdaki başka biri 3 bin lira göndereceğim derken 500 bin lira göndermesin diye bu anlamda birkaç tedbir daha almış oluyoruz. Yaptığımız iş sadece bundan ibaret. Çözüm olur mu bilmiyorum ama şu dolandırıcılıkla alakalı çözümü net bir şekilde belki de bulmamız gerekiyor. Yani bu dönem yasama yılında bunlar çıkar mı? Keşke çıksa. Keşke teklif olarak bunlar da geçsin.
1: Çok zor Mustafa. Şimdi bunun önüne geçmek bir kere çok zor.
0: Evet.
1: Dolandırıcılar ki... Yani hakimleri, savcıları, profesörleri bile dolandırıyorlar.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Bırak normal vatandaşı, adamlar öyle bir konuşuyor ki zaten karşıdaki insanı hipnoz ediyor adeta. Sonrasında diyor ki şimdi sen diyorsun ya işte telefon doğrulama yok, kimlik doğrulama şu bu. Ya bunların hiçbirine gerek kalmıyor ki.
0: Yöntemini buluyor.
1: Yöntem diyor ki evinde ne kadar birikimin varsa diyor sakın telefonu da kapatma. Birikimini al işte bilmem şu parka şu okulun önüne gel. Şimdi bunun önlemini nasıl alacaksın? Nasıl yapacaksın?
0: Halicim bak bunu bak bu kısmı geçerek söylüyorum. En azından ya işte geçtiğimiz günlerde yaşadık hadiseyi. Efendim kapora göndereceğim diye yola çıkıyor senden para almaya çalışıyor. Yani. Buna düşen var mıdır? Mutlaka İlla vardır ki var. Yapıyorlar.
1: Tabii.
0: Düşünsene kimsenin buna düşmediği yerde bu yöntemi uygulanmadan.
1: 100 kişiye dener 5 kişi 10 kişi şimdi düşer deli dehşet para yapar.
0: Başına gelmeyenler için de söyleyelim bu da bir uyarı olsun. Hani henüz böyle bir hikaye yaşamamışlardır ama haberleri yoktur çok güncel değil. En azından dinleyen kardeşlerimiz.
1: Konuyu bence anlat.
0: Bence de ilanı veriyorsunuz. Biri düştü herhalde Mehmet'ciğim bir bak. Bir takır tukur bir ses geldi. İnşallah tek parçası. İlanı veriyorsunuz. İlanı verdikten sonra biri arıyor. Halil Bey arıyor mesela sizi. Hep örneği senden veriyorum kusura bakma Halil'ciğim. Arıyor diyor ki efendim şu olur mu şu fiyat olur mu ben şu gün izin alacağım filan. Bir fiyat üzerinde anlaşıyorsunuz. Pazarlık ediyorsunuz. Yani o kadar ciddi bir alıcı ki pazarlık ediyorsunuz. Sonrasında diyor ki tamam abi ben iznimi alıp seni haber vereceğim. Ben öyle yaptılar. Tamam olur kardeşim döndük. Abi ben iznimi aldım işte atıyorum. Perşembe gün cuma gün gelebiliyorum. Ben sana şimdi bir kapora göndereyim adı belli olsun. Tamam olur kapora gönder. Şimdi hatta bir arkadaş var. Hattaki arkadaş diyor ki merhaba. Ben bilmem bir şey noteri bilmem bir şey noter. Şimdi güvenli ödemeyle alakalı sizi eşleştireceğiz karşılıklı. Allah Allah. Peki güvenli ödeme diye bir sistem var.
1: Sen buraya kadar henüz ayıkmıyorsun.
0: Şimdi diyor ki hangi banka atıyorum. A bankası. A bankası var mı ikinizde de? Var. Karşı tarafa soruyor. Diyor ki Halil'cim paran müsait mi? Ne kadar göndereceksin? Mesela 50 bin lira diyorsun. Tamam para müsait mi? Müsait hesapta var mı? Var. Tamam siz açın hesapları. Açtık hesapları. Şimdi şu IBAN'a para gönder kısmına gelin. Dedim ki kardeş ben niye para gönderiyorum? Ben niye para gönder kısmına? Yok abi biz eşleştireceğiz. Mustafa Bey biz ondan dolayı böyle yapıyoruz. Allah Allah. Peki. Hadi dediğin gibi olsun. Yemedim de peki hadi dediğin gibi olsun. Yazın. IBAN numarası şu. Tek tek IBAN'ı yazdırıyor. Sonrasında işte isim şu. İsmi yazınca ben bölgedeki noter vesaire başkatip falan var mı diye ne olur ne olmaz ihtimali diye baktım. Tamam o da yok. Kayıt da yok internette. Tamam yazdık. İşte rakam kısmına 50 bin lira yazın. Yazdık. Göndere basın. Kardeş niye gönderiyorum ben dedim. Niye gönderiyorum? Yok Mustafa Bey dedi şimdi siz onu bastığınız anda biz karşılıklı eşleştirme yapacağız. Şimdi biliyorum hikayeyi de.
1: Nereye sıfır, gidecek ona bakıyorsun.
0: Bakiyesi sıfır olan bir hesabımı seçtim. Birden fazla hesabım var bankada çünkü. Bakiyesi sıfır olan bir hesabı seçtim gönderdim. Para yok diyor dedim. Beni mi kandırıyorsunuz lan ne yapıyorsunuz dedim. Çat telefon kapandı. Bu arada bir başka biri de sıra bekliyor. Diyor ki hani oradan kapora gelmezse biz alalım. Peki kardeşim döndük ona tamam buyurun siz devam edin. Abi banka bireysel açık mı açık. Bekleyin abi bir saniye. Tamam ben şimdi gönderdim. Gelen yok kardeşim. Yok abi gönderdim. Alttan üçüncü tuşa bastım. Güvenli ödeme yöntemi diye bir sistemimiz var ya GET. GET'te normalde güvenli ödemede şöyle bir adresi var. Ben Halil'e para gönder diyorum. Halil de kabul ediyor. Güvenli ödeme noterler için sağlanılan bir sistem bu. Hani alışverişin güvenli ödeme. GET'ten gönderdim diyor. GET'e giriyorsun. GET'te normalde alan kısım benim. İsteyen kısım o ama. Yani normalde parayı ben alacağım ya. Onaylasam 50 bin lira oraya gidecek. Onu da kapattık. Üst üste yarım saat içerisinde bir dolandırıcıya etik davranışımızdan dolayı randevu verip ikinci dolandırıcıya çarpıyordu. Şimdi biz yanlış anlamayın bu kadar bildiğimizin içerisinde bunu yaşamıyoruz ama kafa bulanıklığına gelen ne yaptığını bilmeyen o an kafası karışık olan ya da süreci bilmeyen insanlar için burası bir risk. Burası net bir risk. Yani hesap numarasını açın da bunu yapacağız. Güvenli ödemeyle göndereceğiz. Kapatın abi. Bak böyle bir mevzu yok. Ve bu insanları şikayet ettiğinizde bile sonuç almanız neredeyse imkansız hale geliyor. Çünkü şikayet, tebliğ, tecelli vesaire derken adamın o hatla işi bitiyor zaten. Bunun için burada şu sisteme ihtiyacımız var. Şüpheci, dolandırıcılık işlemi diye bildirim yaptığımızda kardeş benim hattımsa da anladın mı? Bir durdur bir aramalarını hemen bir kontrol et. Senin nesil elinde bu sistem var. Kimle konuştuğumu ne yaptığımı vesaire biliyorsun. Bir hesap hareketlerine ya da konuşma anında hareketlerine.
1: Dinlemeye geç.
0: Bir bak. Ondan sonra da gidelim yerini tespit edelim alalım ve paketleyelim. Ama bu insanlar hala insanları dolandırmaya devam ediyor. Ha fonculardan fondip yapanlardan daha mı dolandırıcılar değiller. Ama herkes yerini bulduğu kadar yapıyor bunu. Yani biri 1 liralık yapıyor, biri çok özür diliyorum kese kağıdının poşetin altına çürük üzümleri malzemeye atarak dolandırıcılığını yapıyor. Biri milleti kandırarak dolandırıcılığını yapıyor. Biri yetmez bu paralar diyor, trilyonluk dolandırıcılık yapıyor.
1: Yani herkes imkanları ölçüsünde yapıyor.
0: Herkes evet gücü kadar dolandırıyor.
1: Gücü kadar dolandırıyor. Maalesef bunların yani geçmişte de vardı, bundan sonraki süreçte de olacak. Teknoloji ilerledikçe çeşitlenecek. Sadece bizim buradaki tavsiyemiz insanlara ne olur kimseye güvenmeyin. kimseye para alışverişi bu tarz yapmayın. Araç satıyorsanız, alıyorsanız, ev alıyorsanız, satıyorsanız da notere gittiğinizde para alışverişini orada noterin huzurunda bilmiyorsanız da nasıl yapılacağını evet. Noterdeki memur arkadaşlar sizi yönlendirir. Orada canlı canlı alışverişinizi, para alışverişinizi orada yapın. Kimseye de para göndermeyin, kimseden de para talebine kabul etmeyin.
0: Evet.
1: Yani doğrusu herhalde budur. Alım satımlarda kesin yapılacak olan en güzel şey bu. Adam Hakkari'den geliyormuş, Edirne'den geliyormuş, şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş. Bırak gelsin, alıcı adam gelir. Dünyanın öbür ucundan da olsa gelir. Bazı şeyleri manuel yapmakta fayda var.
0: Kesinlikle katılıyorum Ali'cim. Ve işte bununla alakalı da yine devletin ya da kurumların ya da emniyetin daha rahat bir hikaye oluşturması hepimiz için çok çok daha iyi olacak. Bunu da sağlamamız ve oluşturmamız gerekiyor. İnşallah bunu yaparız ve oluşturabiliriz. Çok ilginç. Çok ilginç. Neyse bir başka. Bir şeye bakıyordum. Hı. Şimdi onunla alakalı da ufak bir bilgilendirme yapayım. Hani bizim sayfanın durumuyla alakalı dinleyicilerimiz, takipçilerimiz, sayfalarımız hala hazırda. Hamdolsun bizde birkaç küçük sayfamız ve bireysel sayfamızla alakalı yeni bir dalga geldi. Onları da çözeceğiz. Şahsın Instagram üzerinde bir sayfası kalmadı. 200 takipçili bir sayfa var. Biz normalde haber radarı da yapacağız, burada duracak dedik. Onun adını da Kayseri Haber Radar diye böyle bir değiştirip başka bir şey yapmışlar. Herkes bir fantezi peşinde. Bir bak, bakarken ona denk geldim de Allah Allah dedim, bu kadar mı hızlı? Şeyi çok seviyoruz çünkü, yani biz de aslında buradaydık, bildiğiniz gibi değil filan diye. Bu hikayeye bayılıyoruz, yapacak bir şey yok artık. Bu da bizim kaderimiz herhalde, uğraşıp duracağız. Evet, ama bu konuyla alakalı da güzel haberler geliyor, gelmeye de devam edecek. Birazcık zaman aldı. Sadece dün akşam aklımdan o geçti. Şimdi bazı arkadaşlar, onların da aslında diye başlayan bir tanıdığımız insanlar hikaye yazmışlar. Yani o çok da öyle değil filan diye. Bu şehirdeki herkes, bilen herkes, medyayı takip eden ya da bizi takip eden herkes, Kayseri Radar markasını nereden nereye getirdiğimiz ve nasıl oluşturduğumuzu iyi kötü bilirler. 2017 yılında Osman kardeşimizden biz devraldığımızda, evet marka tescilleri falan yoktu ama marka ortadaydı ve yıllardır bu sayfaydı. O zaman itibariyle 150-180 bin civarında Facebook hesabı vardı. Bunları bilmelerine rağmen bugün geldiğinde kenara çekilip aslında orada da bir hadise var diyebilmeyi kendilerine hak görebiliyorlar. Dışarıdan bilmeyen vatandaşın, bizi ya da sektörü tanımayan bir vatandaşın bunu söylemesinde gerçekten bir zul yok. Tereddüt edebilir. Yani macaba diyebilir. Tanımıyor, ispatı yok. Yani bizim zaten ispat edeceğimiz nokta orası değil, kendisi değil. Mahkeme, hukuk, meta, biz bunlar üzerinden çözmemiz lazım. Ama ne hikmetse biz kendi sektörümüzden, yakın arkadaşlarımızdan böyle bir mişli konuşmalar duyuyoruz. Dün de güldüm sadece birkaç yerden. Allah Allah dedim. Demek ki öyleymiş. Biz onun için çok mücadele etmeyelim. Biz kendi işimizi doğru yapalım. Biz yolumuza devam edelim. Elbet hak yerini buldu ve bulmaya da devam ediyor Allah izin verirse. Bunu yaparken de çok kolay olmadığını, bizim için çok rahat geçmediğini özellikle altını çizerek belirtmek isterim. Allah razı olsun. Dostlarımız tahmin ettiğimizden daha az ama kalan dostlarımız tahmin ettiğimizden daha güçlü ve kuvvetlilermiş, sağ olsunlar. İşleri güçleri rast gelsin. 4-5 farklı noktada bu organizasyonu bize çok rahatlıkla yaşattılar.
1: Dün buyurun. Akşam eşimin bir müşterisi davet etmiş. İldem'de bir esnaf kardeşimiz. Hı hı. Ben tanımıyorum, etmiyorum. Eşim akşam icabet edelim, çok ısrar ettiler dedi. Peki dedim, bir abi kardeş. Yaşar kardeşimiz sağ olsun. Hı-hı. Ben hiç tanımıyorum. Yaşça bizlerden de küçük. 32-33 o civarlarda yaşları da. Hı-hı. Beni görmez. Aa Halil abi, işte Mustafa abiyle sizi zaten dinliyoruz. Sağ olsun. İzliyoruz, görüyoruz. Bak hiç bilmem, etmem. O kadar güzel cümleler kurdu ki Mustafa dün akşam. Sayfanın bu karşılaştığımız durumu da biliyor. Çok üzüldüğünü, bu şehre ne kadar, bir Kayseradar olarak ne kadar faydalı olduğumuzu, hayatın birçok noktasında olumlu anlamda, trafiğinden, yolundan, asfaltından, siyasete, aklına ne geliyorsa bunları böyle faydalı, dokunacak işler yaptığımızda. Ve o dönemki yaşadığımız sıkıntı, işte son 10 günde yaşadığımız sıkıntı da ne kadar üzüldüğünü ve şunu hissettiğini söylüyor. Kendimi sahipsiz hissettim diyor. Boşlukta hissettim diyor. Sıkıda bir takipçimizmiş. Ben hiç tanışmamıştım bugüne kadar. Çok efendi bir arkadaşımız. Buradan selam olsun Yaşar kardeşimize. İnan Mustafa, Şimdi bizim dokunduğumuz, dokunabildiğimiz, bizimle temas eden ya da sektörün içindekiler başka. Bizim hiç haberimiz olmadan bizim arkamızda duran, destekleyen, yanımızda olan, bizim tahmin ettiğimizin çok ötesinde bir kitlemiz, bir takipçimiz var. Her biri de, ya güzel taraf şu, bizi kendilerinden, kendilerini bizden görüyorlar.
0: Allah razı olsun.
1: Bu bir haber sayfasını takip etmek değil bu. Bu başka bir duygusal bağa dönüşmüş. Kendimi yalnız hissettim diyor. Mükemmel bir cümleydi benim için. Rabbim herkesten razı olsun. Emin ol, bize asıl gücü veren, işte biraz önce bahsettiğin değil, tam tersi Yaşar kardeşim gibi insanların arkamızda ve yanımızda olması bizim için çok,
0: işler
1: çok
0: önemli. İşler nasıl gelsin, bence de bu dualar bizi çok rahatlatıyor. Tabii. Şimdi o gün birkaç yerde sen de vardın, sahile gittiğimiz yerde vardı. Ticaret odası seçimde mesela bir sürü esnaf kardeşimiz var. Kendimi çok şanslı hissettim. O kadar fazla insana merhaba diyebilecek, o kadar fazla insanı tanıdığımız ve o kadar fazla insanın duruma vakıf olduğunu, geçmiş olsun dilekleriyle, hayırlı olsun dilekleriyle geldiğini biliyorum ki. Günlerden cumartesiydi ticaret odası seçimleri ve biz cuma günü sabah açmıştık sayfayı. Ve bu arada ticaret odası seçimleriyle alakalı çok yoğun bir haber gündemimiz falan yoktu. Adamların hani orada gündemi, o başkan çıktı, bunun rakibi çıktı filan. Biz iki tarafında haberlerini yaptık ve geçtik. Şimdi bu kısım keyif veriyor. Evet, hamdolsun, çok şükür halimize. Rabbim elimizden almasın. Çünkü biz bunun için ekibimizle beraber, tüm ekip arkadaşlarımızla beraber çok önemli bir emek verdiğimiz kanaatindeyim. Şehirde de önemli bir boşluğu kapattığımız ya da oluşturmaya çalıştığımız yeni bir alanla, yeni bir eylem, yeni bir mantık çıkarttığımız kanaatindeyim. Ama tabii ki dediğim gibi arayan soran ve hiç aramayan sormayan onlarca arkadaşımızı bunu bir hırs ya da kin olarak, yani aramak zorunda da değil kimse. Yani yanında yakınında bulunmak zorunda da değil. Tamam, eyvallah diyorsun. Beklentilerin değişebiliyor. Ama 10 günlük, 15 günlük, yani bir tanesi bir hafta, bir tanesi iki hafta sürmüş oldu. 10-15 günlük bir süreç içerisinde kendimizi, vatandaşın bize bakışını ve şehirde nelere mal olduğunu gördük. Mesela ben bunu hep söylüyorum. Radarın burada durmasının bir kontrol noktası var. Yayınladığımız kadar yayınlamadıklarımız da önemli. Yani infial yaratabilecek ve gereksizlik içeren yerleri biz birçok noktada içeride kapalı devralı ediyoruz. Yani işte atıyorum, sokakta biri kalmış ihbarı geldiğinde dönüyoruz. Diyoruz ki sosyal hizmetlerine, belediyeye ya da valiliğe, kardeşim böyle bir problemimiz var, bir kontrol eder misiniz diyoruz. Çünkü şimdi mesela terminalde adam yatıyor burada işte evini bırakmış diyorsun. Gidiyor, adam hiçbir şey kabul etmiyor ki. Ben gitmek istemiyorum eve diyor. Ben burada yatacağım, sana ne kardeşim diyor. Evi var, barkı var, çoluğu var, çocuğu var, çoluğu çocuğu. Biz gelmiyor abi bizde diyor. Şimdi buna haber yapalım. Ve şöyle diyelim mesela. Bu kışta kıyamette burada yatıyor. Etkilenir miyiz hepimiz? Etkileniriz. Üzülür müyüz? Üzülürüz. Yardım etmek için. Ya adam yardım bile kabul etmiyor ki. Şimdi biz bu haberi yaptığımızda başka bir patlak çıkmıyor mu? Şimdi Antep'ten, Urfa'dan mı gelen bir aile vermiş kaza vesaire. Bizim olmadığımız gün kendini bizim yerimize koymayan şahsın ilk haberlerinden biriydi. Erciyes Üniversitesi bahçesinde soğukta yatıyor. Gece burada kalıyorlar. Yani burada bu, yani adam orada kalmıyor. Adamın konaklama yeri var. Ki bize gelmiş olsaydı, yani biz normalde olmuş olsaydık, biz bunu sorgulardık. Ve sorgulatırdık.
1: Teyitlemeden girmemiz.
0: Üniversiteyi de arardık, valiliği de arardık, belediyeyi de arardık. Nedir kardeşim? Olmadı, bir ekip gönderirdik. Gidin kardeşim. Çünkü riskli bir iş. Şimdi bakın, vatandaşa haber vermek güzeldir. Vatandaşa kötü haberi vermek de gerektiğinde güzeldir. Anladınız mı? Hani atıyorum burada şu kadar esnaf batmış, şu kadar esnaf çıkmış, esnafın böyle bir derdi var. Bu da güzeldir. Çünkü düzeltmek için bir sebeptir. Ama siz haberi verdikten sonra o yerden çıkıyor. Ne oldu? Adamlar akşam otelinde kalıyor. Sabah da aşağıda bekledikleri için evlatlarını görmeye, etrafını şöyle sarmalamışlar rahat oturalım diye. Orada oturup kalkıyorlar. Urfa'ya kadar mevzu gitti Halil'ciğim. Urfa medya sitelerine kadar mevzu gitti. Buradan açıklamalar yapıldı. Ne geçti elimize? Biz şöyle miyiz yani? Kusuruma bakmayın. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Bizzat gözümle gördüm. Bu şehirde hamdolsun kimse açta açıkta kalmaz. Bak, belediyelerimizi istediğiniz kadar eleştirin. Yolu böyle yaptı, trafik böyle oldu, ne derseniz deyin. Ama bu konuda hiç kimse açta açıkta kalmaz. Bu memlekette bir vatandaş ben açım, benim yiyecek ekmeğim yok, benim tepemde bir damım yok ve açıkta kaldım diyemez. Şehrin kamusu ve belediyesi buna müsaade etmez. Geçtik, şehrin iş dünyası buna müsaade etmez ya. Bu kadar derneğin, bu kadar vakfın, bu kadar sosyal kültürün olduğu bir yerde. O zaman bak, yapmadığın ve yaptığın şeyin farkından bahsediyorum. Ve bunu rahatsız ediyorsun. Ve bu rahatsızlığı verirken benim markamla vermeye çalışıyorsun. Bu bir ayak oyunuyla. Çünkü bu şehirdeki insanlar hamdolsun şunu bilirler. sokaktan ambulans ya da itfaiye geçtiğinde radara bakın derler. Birazdan radara düşer derler. Radar yazmış derler. Bunun anlamı şu, radar yazmış. Yani doğrudur.
1: Yazmadıysa doğru değil derler.
0: Bak, doğrudur. Yani bunu niye yazmadınız? Doğru değil mi? Sorarlar. Bizim yazdığımızı bizden teyit ederler. Bunun için Kayseri Radar, Kayseri Radar. Yani bizim mevzumuz buydu. Yoksa biz takipçi sayısıyla Kayseri Radar, Kayseri Radar olmadık ki. Biz 30 bin, 40 bin kişiyken de Kayseri Radar'dık. Sebep? Durduğumuz yer doğru bir yerdi. Doğru olmaya çalıştık. Hata yapmamışızdır. Mutlaka yapmıştır kardeşim. Ama bunu teyitlemek, teyitlememek ya da birine düşmanlık adına yapmadık. Bunun için biz şahsımızı çok önemsemiyoruz ya da kutsamıyoruz. Biz de faniyiz. Ama bunu çok rahat söyledim. Yine söylüyorum. Biz sadece bu işin bekçisiyiz. Bu marka, bu şehrin markası. Benim değil. Halil'in değil. Diğer rakip arkadaşların değil. Hepsinin emeği var. Şehrin de emeği var. Bize ihbar gönderenin de emeği var. Bize merhaba diyenin, bize reklam verenin. Bizim ekibimizde bugün çalışanın, dün çalışanın, daha önceki. Herkesin bir şekilde
1: emeği. Ben de haberi gönderdim ya da kaza yangını gönderdim. Niye girmediniz kardeşim, öbürünü girdiniz deyip trip atanın da hakkı var.
0: Var canım, yani işte gördük ki. İşte reklama dönmüştü zaten diyor. Altılı Masa'nınkiydi diyor, AK Parti'ninkiydi diyor. Biz hep yaşadık bunu. Yani Tayyip Bey meydana geldi, canlı yayın yaptık. Sizin tarafınız belliydi zaten dediler. O zaman Meral Hanım gelmişti. Meral Akşener geldi. Ha, zaten İYİ Parti'de olduğunuzu biliyor. CHP ya. Geldi. Siz zaten yapın bunların yayını. Kardeşim ben gelen her birinin yayını yaptım. Şu anda da siyaset sahnesinde olan ve açıklama yapmak isteyen, ben buradayım demek isteyen herkesin haberini bir şekilde biz yapıyoruz. Genel başkanı gelmiş, yapıyoruz. Açıklama yapmış, yapıyoruz. Yapmak da zorundayım. Bunun için bir merkez oluşuyor zaten. Bunun için radar oluyor. Ama tabii ki yani adamın cezasını ceza yemiş plakasına. Hep sizin yüzünüzden de zaten beter olun diyor. Yapacak bir şey yok. Yani o kural çiğnediği için ceza yediğini düşünmüyor. Biz yayınladığımız için ceza yediğini düşünmüyor.
1: İstiyonladık diye güya.
0: Yani işin hikayesini öyle gördüğü için tabii ki olacak. Herkesin bizi sevmesini bekliyoruz.
1: O şey vardı ya, Mustafa, konu açıldı. Çok hoşuma gitti. Dün akşamdan beri gülüyorum. Drift atan mevzusu. Nevşehir'de belki karşına geldi mi, gördün mü bilmiyorum. Nevşehir'de bir kuş serisi olan, 90'lı yılları modelinde kuş serisi olan bir araçla bir genç de değil aslında, 30-35 yaşında biri, çok da genç de değil, drift atarken görüntüleniyor. Hı-hı. Sosyal medyaya atılıyor ve sonrasında emniyet haberi olduğu anda aracı aramaya başlıyorlar. Bunun da haberi oluyor. Zaten evet. Küçük yer, bir şekilde haber geliyor. Anında bir otosanayi sitesi gibi bir yere girdiği tespit ediliyor. 15 dakika. Sadece 15 dakika. Adam ne yapıyor? O kuş serisi arabayı tanınmaz hale getirmek için kaputu söküyor. Motoru söküyor. Tamponu söküyor. Lastiklerden birini söküyor.
0: Süper.
1: Bildiğin motoru komple sökmüş. Komple. Arabada motor yok. Akü yok diyor ya. Bu sefer motoru. Tüm bunların hepsini de 15 dakika içinde yapıyor. Arabanın önüne, arkasına plakayı, şunu bunu kapatacak şekilde örtüler, o sanayi örtüleri. Önüne ve arkasına da birer tane de araba çekiyor. Yani bu araba uzun zamandır burada. Şimdi ekip, kamera ekibi de gelmiş, çekim de yapıyorlar. Trafik polisi arkadaşlar da var. Vallahi billahi diyor, yeminleri atıyor. Bu araba 15 gündür burada, ben değilim o diyor. Sonra nasıl çözdü biliyor musunuz? Maşallah trafik polisi arkadaşımız. Arabanın o motorun geride kalan o egzoz bir şeyleri var ya, elini attı, bak dedi, buralar çok sıcak.
0: Bu kadar hızlı yapmış olamazsın diye, değil mi?
1: Yani evet. Ve böyle bir şey yapıyor, altında yorum. O yoruma da öldüm. Şimdi 15 dakika bunu yapıyor. Diyor ki bizim de en ufak bir arızamızda 3 günde karar veremeyip, bir haftada motoru indiremeyip, bir aydan aşağı teslim edemem diyen usta, ki kendisi de dükkan sahibiymiş. Diyin usta diyor, 15 dakikada bütün bunların çözer. Hepsini diyor, nasıl yaptın diyor.
0: Çözer.
1: Müthiş bir haberdi. Nevşehir'de olmuş bu.
0: Evet.
1: Aklıma geldi.
0: Efendim böyle bir konu açılmışken başka bir yere doğru dağıldık ama bugün 7 Ekim ve bugün Anamob'un, evet, Anadolu Mobilya Fuarı'nın da başlangıç günü. Bizler için de, sektör için de, Kayseri için de önemli günlerden bir tanesi. Bunu da anmadan geçemeyeceğim. Diğer konulara geçmeden önce bunu özellikle öne almak istedim. Çünkü Anamob bu 4. yılın 5. yılı mı oluyor?
1: 5.
0: 5.
1: yıl. 5. yılı.
0: Şimdi 5 yıldır bu memlekette olmaz denilen bir şey yapıldı. Bir Anadolu Mobilya Fuarı var. Şimdi geçmişi sen hatırlıyorsun Halicim, ben de hatırlıyorum. Aslında onun için.
1: Eskiden de oluyordu, olmuyor
0: tamam,
1: değildi.
0: Aynen öyle. Zaten tam da bundan bahsedeceğim. Biz bu şehirde daha önce de mobilya fuarları yaptık. Bir depoda yaptık. şu anki fuar merkezinde yaptık birkaç kez. Bir fuar yaptık ama fuarın özelliği şuydu. Firmalar gelsin, biz burada duralımdı. Ama bunun ziyaretçisi, takibi, kurumsallığı ve sürekliliği konusunda bir başarı sağlayamamıştık. Bu yıl yapıldı mı? Yapılacak mı? Bizim firmalar şöyle diyordu. Girmeyelim. Ne gerek var? Bir sürü para, bir sürü masraf. Yaşadık bunları. Yani benim reklamcılık dönemime denk geliyor ki iyi hatırlarım o günleri de. Birkaç tanesine katıldığımız. Ama 5 yıldır başta Vali Bey olmak üzere ısrarcı çabası, beraberinde Kaymos'un ısrarcı duruşu, bu dönemki başkan ve bundan önceki Hasan Arapoğlu başkan, Mehmet Yalçın başkan, bunların hepsi içinde geçerli. İkisinden de Allah razı olsun. Yine OSB başkanı Mehmet Yalçın'ın daha önceki dönemden kalan ama üzerine işletme mantığı kurduğu şey alanı, fuar alanı ki burada Tahir Nursaç'ını da anmak lazım. Yani o eseri de o kazandırdı buraya. Hakkındaki söylenen vesaireyi boş ver. Yani adam bir eser kazandırdı mı fuar merkezi kazandırdı. Biz 5 yıldır burada anamop yapıyoruz. Bir buçuk salonla başladığımız yerde dün seninle beraber gittik ve gördük. Ara fuayiler dahil olmak üzere, yemek yiyecek alan dahil olmak üzere her yere ağzı beraber dolmuş. Bu şehir için şu anlamda önemliydi. Biz mobilyada evet başkentiz. İnegöl'de fuar oluyorken, doğru mu? İstanbul'da fuar olup İnegöl'de kendi lokalizasyonunda böyle yaparken sen Kayseri'de bunu yapmaman başta bir zuldü. Mevsimsel itibariyle İstanbul fuarının dibini önüne getirmedik. Ekim'deyiz. Ekim'de bir anamop yapılıyor. Bu ufku ve fikri ortaya çıkartan ve destekleyen tüm paydaşları ama desteğini esirgemeyip bugün hala geçtiğimiz günde uğradık. İnşaatından, tadilatından açılışına kadar her alanında yanında duran Sayın Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e teşekkür etmek lazım. Efendim ne olacak ki diyor, düşünüyor olabilir vatandaş. Yani orada fuar yapılacak, bizle ne alakası var? Şöyle oluyor. Binlerce insanı, yüzlerce insanı, bazen belki de binlerden daha fazla yurt dışından gelecek komisyon ya da satın alma heyetini bu şehirde ağırlıyorsunuz. Otellerinizde, yemek yeme merkezlerinizde vesairelerde bir ekonomi dönüyor. Geçtik. Bu insanlar gelince buradan mı alsam, buradan mı alsam demek yerine fabrika ve fuarın bu kadar yakın bulunduğu yerde iş bağlantıları yapıyorlar. Hem iç pazar için hem dış pazar için. Geçen yılı hatırlayanlar için söyleyeyim. Geçen yıl bizim mobilyacılarımızın birçoğu 6 aylık 8 aylık işi, üretim yoğunluğunu burada kapattığını söyledi. Yani fuar gerçekleşti. Fuar bitiminde de der ki biz önümüzdeki 6 ayın üretimini kapattık. Niye? Sipariş aldık. Bunun ne kadar önemli olduğunu da şöyle izah edelim. 100 binlinin üzerinde insanın çalıştığı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin ağırlıklı gruplarından bir tanesi mobilya olduğu için o insanlar bu bağlantıyı yaptığı için diğer insanlar işlerine maaşlarını gününde almaya ya da gününde alabilmeye ya da işlerini yapmaya devam ettiler ve ortaya bir üretim çıktı. Buradan bir vergi çıktı, bir katma değer çıktı, bir ihracat rakamı çıktı ve bu da şehrin her tarafına yansıdı. Sermaye düşmanları da çıkıyor arada bir, onun için böyle detaylı açıklıyorum. İnşallah bu sene de bugün saat 11 itibariyle açılışı yapılacak. Biz yine her yıl olduğu gibi, başından bu tarafa her yıl olduğu gibi alanda olacağız. Size buradan haberler aktarmaya çalışacağız ama aktaracağımız haberler daha çok iç pazar ve kendi şehir süreciyle alakalı, siyaset alanıyla alakalı belki de olacak. Bunun için de yapanlara, edenlere hem hayırlı olsun ve ellerinize sağlık diyoruz. Hem de yeni sürecin inşallah Kayseri mobilya sanayisi için yoğun ticaret içeren, yoğun karlılık içeren, herkesin yüzünün güldüğü, fuarın sonunda pazar gün fuarı toplarken pazartesi gün ya ne kadar güzel oldu, bir yıllık işi bağladık, üretimi tamamladık diyebileceğimiz bir fuar olsun temennisiyle. Piyasa buna müsait mi değil mi, bu ayrı bir tartışma konusu. Ama mobilya sektörünün Kayseri için ne kadar önemli olduğunu ve istihdamın yükünü ne kadar aldığını da iyi belirlemek lazım. Tabii ki biz savunma sanayine de geçelim, başka işler de yapalım, başka inovasyonlar da yapalım. Bu konuda hala hemfikiriz. Ama mobilya sanayini bir günde şöyle kapatmaya çalışırsanız şehirde ortalama bir 60 bin civarında, 70 bin civarında işsizlikle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ha bunlar yerini bulacaktır. Tek rızık oradan değil, başka alternatifler olacaktır. Ama düşünsenize 60 bin insan, dolaylı yoldan 300 bin, 400 bin insan şehirde iş ve iş kaynağına ulaşamıyorsa göç ederler efendim sizden. İş nerede var? Misal veriyorum, Ankara'da var, Konya'da var, İstanbul'da var, Van'da var, Diyarbakır, bir yer var. Oraya doğru göç etme ihtiyacı hissederler. Çünkü düşünsene Ali'cim, burada ekmeğimiz kalmamış dediğimizde ne yapacağız? Bu şehirde ekmeğimiz kalmamış. Bizim yaptığımız işe uygun ben burada iş bulamıyorum, iş arıyorum ya da bulamıyorum dediğinde geçmiş olsun. Kendine bir yer bulmak zorundasın. Onun için şehir için ne denli önemli olduğunu, ekonomik gelişmenin ne denli önemli olduğunu bu cümlelerle en azından anlatmaya çalışmış olalım diye düşünüyorum.
1: İnşallah devamı da gelecek şekilde sadece mobilya fuarı değil başka başka fuarlarla birlikte Kayseri hem üretimin sadece mobilya değil tüm sektörlerle birlikte bunun için tarımı da dahil edelim. Çünkü Kayseri aynı zamanda tarım evet. şehri. Çelik kapı sektöründe Türkiye'nin %70 ihtiyacını karşılıyoruz. Mobilya da keza öylesine. Her ne kadar son zamanlarda biraz kan kaybetsek de mobilya ile alakalı hala da çok iyiyiz. Ben büyük dediğimiz organize sanayideki Türkiye çapında çok büyük hatta uluslararası olan mobilya firmalarını da görmek isterdim. 3-4 tanesi yok. Hı hı. Olmalarını da isterdim. Neden olmadılar?
0: Kimler?
1: Ya İstikbal mesela.
0: Kim, uzun süre almıyorlar onu ama.
1: Yani ana baba girmiyorlar. Bu fuar biri düzenleyenlerden mi kaynaklı? Hı hı. Firma kaynaklı mı? Fiyat kampa fiyat odaklı mı? Ya da işin içinde bilmediğimiz başka bir şey mi var onu bilmiyorum. Ama oradaki fuarda bir istikbali belli onayı ya da bir kilim mobilyayı görmek tabii ki isterdik. Hı hı. Ama sebeplerini bilmiyoruz. Mutlaka gerek firma ya da fuarı düzenleyenler bununla alakalı bir açıklama yapar herhalde. Şu nedenle bu mobilya firması fuarımızda yok diye bir açıklama da olmalı diye düşünüyorum. Bu fuarlarda inşallah arkası da gelir. Daha da devamı gelir. Yurt dışı heyetleri daha fazla getirebiliriz Kayseri'ye inşallah. Bence güzel. Devamı da gelir inşallah diyorum.
0: Vallahi inşallah memleket için hakkımızda hayırlısı olsun. Ticaretin bol döndüğü bereketli bir zaman olsun. Efendim yeniden ülke gündemine ve genel gündeme doğru dönmek istiyorum. Dün Ankara'da ne yazık ki uygulama noktasında polislere ateş açıldı. Bir polisimiz şehit oldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ben de sabah gördüm. Uygulama noktasında durdurulan bir araçtan ateş açılması sonucunda polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit olmuş. Araçtakilerin kimlik kontrolü yapıldığı sırada arkada oturan şüpheli araçtan inerek elindeki silahı polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş etmiş. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine gitmiş ama Türkoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş. Ankara Valisi Can Polat da Yakup Can Polat da açıklama yapmış. Hastane önünde saat 23.25 sıralarında Karacören Toki yolundaki şok uygulama noktasında bir aracın durdurulduğunu anlatan Can Polat aracın içerisinde 3 kişinin olduğunu, öndeki kişilerin kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arkadaki kişinin arabadan inerek polis memuruna 2 el ateş ettiğini söylemiş. Can Polat Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Araç kaçıyor. Araçtaki 2 kişi elde. Onlar alındı. Saldırıyı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkıyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun demiş. Allah rahmet eylesin. Görevi başındaki memur kardeşlerimizin bu riski ne yazık ki. Böyle bir dengede var. Keşke olmasa, keşke mesela trafik kovalamacısında ya da aramada ya da normal bir alanda bu olmasa. Biz terör konusundaki şehitlerimize alışmıştık çok şükür onu artık duymuyoruz. Ama burada işte polis uygulama noktasında bir torbacı, bir esrar, bir suç kaydı olan, bir kafası kırık birinin, düşünsene evine ekmek götürmek için çalışan, çabalayan birinin hayatına kıyması, şehit etmesi çok acı. Dün yayın yasağı geldi ama ben sonradan gördüm. Dün birazcık biz hepimiz için yoğun bir gündü. Benim için de öyleydi en azından. Başakşehir'deki okul saldırısı. Evet. 10 yaşındaki bir evladımız hayatını kaybediyor. Ve bu bir psikopatlık ve cinnet haline doğru dönüşüyor. Şimdi şehrim özelinde de aynısını düşünüyorum. Vatandaşa çok fazla iş düşüyor. Ne olur bunu bir ihbar kabul edin. Bunu bir dostane bir yaklaşım kabul edin. Bunu her yerde yapamayız. Yani mesela radarda böyle bir gönderi paylaşamayız. Yani insanlar ne yapıyorsunuz siz burada tehlike mi var filan derler ama radyonun kapsamı bu anlamda birazcık daha dinleyici etkileşimi yavaş olduğu için bunu net söylemem lazım. Şehrimizde de bu risk var mı? Evet var. Masada da duruyor. Şimdi emniyet bununla alakalı tedbir aldı. Okullar bununla alakalı tedbir aldı. Çünkü bu bir psikolojik harp ve psikolojik organizasyon haline de geliyor. Şimdi bize ne düşüyor? Mahalledeyiz, etraftayız. Yanımızda okul var mesela. Sokağa çıktık, geziyoruz. Şüpheli hareket, elde silah, tüfek. Anormal bir durum varsa lütfen polise haber verin. Yani çocuktur elimiz yani bakın kontrol edin. Yani bunu okul yönetimleri için de söylüyorum. Öğretmenlerimiz için de söylüyorum. Bu bir risk mi? Bir çocuk. Bak 10 yaşındaki bir çocuk Allah göstermesin kendi evladınızı yerinize koyun. İster misiniz? Yani 300 küsür bin çocuğumuz var şu an eğitim öğretim faaliyetinde Kayseri'de gören. Bir çocuk ya, ister misin böyle bir şey? Allah göstermesin. Yani niye böyle bir saldırıya deme. Ha, bunun için hepimize tedbir ve görev düşüyor. Devlet bu anlamda tedbirlerini artırdı ama vatandaşa da önemli ölçüde yük düşüyor. Benim çocuğum yapmaz diyerek bakmak değil, çocuğunuzun psikolojisine, zaman geçirmesine, takıldığı yerlere, evdeki açıkta bulunan silahlara, tüfeklere dikkat etmeniz gerekiyor. Ya ben avcıydım, arabada işte garajda duruyordu, arabanın arkasındaydı. Yok kardeşim. Çocuğun ulaşılabileceği yerdeyse o orada durmayacak. Doğru mu? Bir kasan olacak gerekirse kasanın içinde duracak. Başka bir yerde olacak. Silaha ihtiyacın yoksa kaldır, başka bir yere koy. Yani çocuk için bir risktir. Genç için bir risktir bu. Bunlara da birazcık daha dikkatli olarak çıkmamız, işin içinden çıkabilmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir bulaşıcı hastalık. Rütük yine dün yayın yasağı getirmiş. İyi de etmiş. Çünkü bu bir bulaş haline geliyor yani.
1: Çocuk kötü örnek.
0: Tabii çocuk maalesef. Ergenlik çağında kendince manifestosunu, bu tüm Türkiye bir şey konuşuyor, düşünsene yani. Umurunda değil ki neyin ne olduğu. Hani 20-25 yaşlarına, 30 yaşlarına gelse ne yapıyorum ben, deli miyim filan der. Ama bu yaşlarda, ergen çağlarında aklı çok başında değil. Hormonlarıyla da arası çok yok.
1: Yapan onun için kız çocuğu işin kötüsü. Rabbim esirgesin. Herkese iş düşüyor. Öğretmenlerimize, okuldaki görevli arkadaşlara, nöbetçi öğrenciye kadar, çocuğunu okula götürüp getiren anne baba veliye kadar herkese iş düşüyor. Ne olur böyle şüpheli gördüğünüz bir şey varsa hızlı reaksiyon alın. Daha öncesinde söyledik işte, o rehberlik kurumunda bir öğrenci hakkında bunun bir potansiyeli, olumsuz bir potansiyeli var denilen bir öğrenci varsa, anne babanın keyfiyetine bırakma. İsterse çocuk 10 yaşında olsun, ister 20 yaşında olsun, fark etmez. Anne babanın keyfiyetine bırakmadan bu çocuğu bir gözetim altına, bir psikoterapiye zorunlu olarak almanın da yolunu aşmak lazım. Çünkü yani hem öğretmenler, hem sınıf arkadaşlar, hem rehber öğretmenler bir çocukta bir anormallik olup olmadığını anlar.
0: Evet.
1: Anlar. Bir gün bu çocuk bir şey yapacak, Allah korusun der etrafındakiler. Bunun da raporuna yazdıysa ve bu çocukta böyle bir potansiyelde var. Ya efendim yapmadı ki. Yaptıktan sonra bir anlamı yok ki. Mesele zaten yapmadan önce bunun tedbir alabilmek. Bu çocuğu da alıp gerekli tedaviyi yapmak için, yine söylüyorum, anne babanın keyfiyetine bırakmadan devlet kurumları bu tedavi yapabilmeli. Bunun
0: i̇şte,
1: da önü açılabilmeli.
0: PDR miydi? Psikolojik destek rehabilitasyon PDR'ydi herhalde. Yani PDR, bu arkadaşların evet, okuldaki söyledikleri ya da tespitleri kayda alınmalı öğretmen desteğiyle kesinlikle, beraber kesinlikle. Hatta şöyle düşün, çocuğu bu anlamda belki de engaje etmeden, çocuğu hastaneye götürün ve bunu kontrol edin demeden, gerekirse okullarda bu hizmeti haftada bir dönüşümlü vermeliyiz. Yani psikologumuz gitsin okulda, problemli olan çocuklarla alakalı görüşme talebi oluştursun. PDR'ciyle görüşüyormuş gibi psikologumuzla görüşsün. Bu yarım saatlik, 15 dakikalık, bir saatlik işler. Çünkü şu oluyor yani. Hayırdır, benim çocuğum ruh hastası mı? Benim çocuğum deli mi? Ne demek hastaneye götürüyorsunuz? Rapor mu vereceksiniz diyor. Halbuki mesele böyle değil. Tespiti yapmak, teşhisi yapmak önemli. Onun sonrasında doktor kontrolünde aileyi çağırıp bu bir şekilde, bakın burada böyle bir problem var, haberiniz olsun.
1: Hatırla. Allah esirgesin, işte Rabbim beterinden de esirgesin, tekrar evet, esirgesin. O 9 kişinin hayatını kaybettiği o 14-15 yaşındaki emniyet amirinin, bir öğretmenin çocuğu olanlar da işte o işte bahsettiğimiz rehberlik hocası raporları yazıyor.
0: Evet.
1: Neler söylüyor? Sınıf öğretmenleri söylüyor, arkadaşları söylüyor. Ailenin bilgisi var. İki defa da psikiyatri doktoruna da gitmiş. İlaç da yazılmış. Bak artık ilaca dönme. Şimdi psikolog rehabilite eder, psikiyatri ilaçla tedavi eder. Biri telkin, öbürü ilaçtır. Artık psikiyatri ilaç da kullanmak için ilaç veriyor ve bu çocuğa bunu kullandırtıramıyorlar. Ve sonuç tam bir vahşet.
0: Evet. O yüzden olmasa önemli. Ne olurdu? Bu kadar gündeme gelmese de memleketin başında başka bir yerde başka sıkıntılar yaşanabilir.
1: Kesinlikle.
0: Efendim, fon soruşturmasıyla alakalı bir hadise var. Konuşmadan edemeyeceğim. Fon soruşturmasında da adı geçen Ali Emre Ballı aracında ölü bulunmuş.
1: İntihar ettiği söyleniyor.
0: Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı İstanbul Çekmeköy'de bir aracın içinde ölü bulundu. 46 yaşındaki Ballı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmış. Boş arazide Çekmeköy'de fark edilmiş. İhbar üzerine polis ekipleri gitmiş. İlk incelemede ateşli silahla yaşamını yitirdiğini, intihar ihtimali üzerinde konuşmuş. Adı fon soruşturmasında geçmiş. Soruşturma kapsamında ilk aşamada Ballı'nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanması talep edilmiş. Başsavcının daha sonraki yaptığı değerlendirmede alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda, çok özür dilerim, bir de böyle sitelerden okuyunca haber çıkıyor. Alemre Ballı hakkında mal varlığı tedbirleri kaldırılmış. Yani hani oradan da bir rahatlık etmiş. Finans sektöründe de çok fazla görev elde ettiği söyleniyor. Bir intihar mı, bir cana kıyma mı, bir infaz mı? Bunu da beraberinde ilerleyen günlerde belki de soruşturmayla beraber göreceğiz ama fon da değişik bir hale geliyor. Şimdi bir nokta daha var. AK Parti'den dikkat çeken İzmir maaşı paylaşımı gördün mü?
1: Evet, dün gördüm. Şaşırdım ben de.
0: Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçecek denmiş.
1: Muhtemelen bugün herhalde.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye geçeceği iddia edilirken AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım gelmiş. 30 saniyelik videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından çiçeklerin açtığı sahnelere yer verirken formda İzmir maaşı kullanılmış. Paylaşımın sonunda 07.10.2026 tarihi ekrana gelmiş. Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılacağı iddialarını güçlendiren bir şekilde bugünün tarihinde de videonun yer alması dikkat çekmiş.
1: AK Parti'nin grup toplantısı bugün değil mi?
0: Bugün. Evet.
1: Sanırım bugün.
0: Tugay'la birlikte 4 ilçe belediye başkanının da AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse İzmir ilk kez AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek
1: 24
0: denmiş.
1: 24 yıl sonra ilk defa bir AK Parti demin de sağ görüşlü bir şeye geçiyor.
0: 24 yıl mı olmuş?
1: Tabii. 90'lı yıllarda mesela o zaman da Anavatan Doğru Yol Partisi'nde
0: merkez sağ onlar. Merkez sağ. Onlar idare ederdi şimdi yani, o şey olmadı. Özgür Özel baskılara boyun eğmeyen içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını satmayanlar kardeşimizdir, satıp gidenler haindir demiş. Bağımsız kalacağını söylemişti ama 2 aydır siyasetinde gündeminde denmiş. CHP kurultayı ceza davasında da sanıkmış. Cemil Tugay aynı zamanda böyle bir detayda oluşturmuş NTV. İlginç bugün yani İzmir AK Parti'ye geçebilir mi? Şimdi İzmir'i iyi kötü biliyorsun. Sen bir dönem Urla'da da yaşadın.
1: Ya bayağı iyi biliyorum.
0: Bir İzmir'e seninle beraber gittiğimizde bu mevzuyla alakalı pazar yerinin ortasında birileriyle tartışma yaşadın. Seni zora yapmıştık onda. Evet, hatırlıyorum. Yani dediğimi ne olur yanlış anlamayın. İzmir Belediye Başkanı'nı AK Parti'ye geçirebilirsiniz. Ama İzmir'in psikolojisinde ve oradaki insanların psikolojisinde bu çok kabul edilebilir bir durum değil. İkinci bir nokta şu, CHP ve Yeni Parti dağılımı, Yeni Parti'nin adı değişecek mi ayrı bir dağılım da şimdilik Yeni Parti olduğu için. CHP ve Yeni Parti dağılımında orada bir güç kaybı yaşayabileceğini düşünebilirsiniz İzmir'in. Ama muhtemel itibariyle İzmirli sol cenahtaki bir adayın etrafında toplanabilecektir diye düşünüyorum. Bunu seçimi görmeden görmemiz çok zor ama İzmir'deki o vatandaşın, çünkü İzmir doğu illerindeki ayrışmanın benzerini yaşadı. Yani doğuda vatandaşın bazılarına Kürt olduğu için bazılarına başka noktadan yapmış olduğunuz baskı ya da bunların işte atıyorum göbeğini kaşıyanlar, şunu yapanlar, bunu yapanlar diye yaptığınız baskı İzmir'de de tersine gidiyor. Mesela sen burada diyorsun ki CHP'li seçmen işte AK Partili seçmenlere böyle böyle dediği için diyorsun. Burada bir tutumlu kısım var diyorsun. Onlar da diyor ki bize Ayyaş dediler, şunu dediler, gavur İzmir dediler, dediler diyor. Şimdi bu kısmı dönüştürebilecek misiniz? Cemil Tugay ya da başka biriyle görüştürebilecek misiniz? Çok zor. Ama şimdi geriye 2-2,5 yıl zaman kalmış. İzmir Belediyesi'nin içeriğini alıp biz buradayız ve bakın 2 yılda, 2,5 yılda biz bu şehre neler yaptığı, AK Parti yönetimiyle biz bunları başardık demeyi muhtemelen göstermeye çalışacaklar. Çeyli Belediye kalmadı, CHP'li Belediye kalmadı. Yani ya içeride, ya kayyum atandı. Ya transfer oldu. Hakikaten kalmadı. Şimdi dün Devlet Bahçeli açıklıyor ya hani seçim süreciyle alakalı vesaire. Hani hakkaniyetle söyleyeyim, yasa değişikliğini, anayasa değişikliğini yapın. Gelin genel seçimden önce yerel seçimi yapalım. Çünkü ben şehrim için söylemiyorum bunu. Şehrimde seçtiğimiz tüm belediye başkanları yerinde duruyor. İstanbul'da olduğunu ya da Ankara'da olduğunu düşünsene. Ya adam gitmiş ya partisi gitmiş ya parti değiştirmiş. Kimi seçmiştik biz? Kimi seçtik biz ya? Yani aday için mi seçtik, parti için mi? Aday için seçtiysek bu adamları yeniden koyun kazansınlar. Vallahi itirazım yok. Yani Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de vesairede biz böyle düşündük ve böyle yaptık. Evet olabilir ama çok doğru bir mantıkla gitmedik. Ha şu değil kastettiğimiz, kimse yanlış anlamasın. Hani arsızlık vardı, hırsızlık vardı, biz de gereğini yaptık. Bundan bahsetmiyorum. Yani hukukun üstünlüğü bizdeki buradaki asıl tema. Ama bugüne kadar hiç olmayacağı kadar CHP ve CHP'li belediyeler üzerindeki yapılan operasyonu hesaba kattığınızda halkın sandığa yansıyan iradesinin yerel yönetimde kalmadığı açık ve aşikar. Yani ilçe meclislerine bakıyorsun. İlçe meclisinde parti değiştirmiş, il genel meclisinde parti değiştirmiş, belediye başkanı parti değiştirmiş. Biri istifa etmiş, biri yerinde kalmış. At izi it izine karışmış, ortada duruyoruz. Şu an genel seçim kadar bence önemli. Hadi erken alamıyorsunuz. Benim teklifim çok net. Buyurun, benim basın kuruluşu olarak çok işime gelmez yoğunlaştırma olarak ama hakkaniyet olarak diyorsanız genel seçimi yaparken gelin belediye seçimlerini de tekrar edin. Bu süreç böyle durmaz. Yani burada bir sıkıntı var çünkü. Anladın mı? Yani sıkıntı var ve sıkıntı büyüyor. Yani tamam, vatandaş bir şey demiyor gibi görüyorsunuz. Bugün Cemil Tugay'ı AK Parti'ye geçirdiniz. İzmir artık AK Parti'nin dediniz. Misal veriyorum. Hayırlı olsun. Tamam, bu bir transferdir, bu bir çalımdır. Yapmışsınız, hayırlı olsun. Taban ne diyecek? Yıllarca Özlem Çerçioğlu muydu kadınla da Aydın Belediye Başkanı, topukla fediye. Bir sefer tanıştık. Bir yarım saat, bir saat oturmuştuğumuz vardı yıllar öncesinde. İlginç bir kadın. Kocası güçlü iş adamlarından bir tanesi. Çok ilginç bir aurası var. Ve Aydın hiç satmadı Özlem Çerçioğlu'nu. CHP istemediğinde bile satmadı. Ama şimdi bakıyorsun AK Parti'ye geçmişim. Bir sonraki seçimde orada olacak mısın?
1: AK Parti'ye niye geçti? Bilmem. Aydın Çerçioğlu. Kendi açıkladı. CHP'li isimler de açıkladı. Kuşadası'nda rakamı bilmiyorum ama çok büyük bir arazi üzerinde gelen bir rantla alakalı merkezden ve İstanbul'dan gelen aşırı baskılar, yani şunu şuraya vereceğiz, adrese teslim işlerden bunu aldığını ve bunun kanunlara ve belediyeciliğe aykırı olduğunu, kendi söylemi, evet, arşivlere bakarız, bunlara karşı olduğu için dışlandığını ve artık CHP içerisinde siyaset yapamayacağını anladığı için parti değiştirdiğini söyledi. Ben buna saygı duyarım. Bak, buna bir şey demem. Çünkü merkezin beklentileri başka. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'dı. Şimdi içeride. Ne söylüyordu? Ben dedi, merkezden gelen otel faturası, uçak biletleri faturalarını ödemekten, Kıbrıs'a gidip gelenlerin faturalarını ödemekten ve misafir ağırlamaktan usandım, yıldım dedi. Bak, içeride hala bir sürü üzerine istinat edilen bir sürü iddia var. İddiadır, gerçektir, değildir. Buna mahkeme karar verir. Ben buna da bir şey demem. Ama Topuklu Efe'nin durumu bak diğerlerinden biraz daha farklı.
0: Olay. Bunu tabana anlatamazsın.
1: İzmir Halil'cim konusunda şunu söyleyeyim. İzmir konusunda AK Parti'ye geçti. Evet, hayırlı olsun. 2 yıllara geçti. Yani bundan sonraki yapılacak 2029'daki ilk seçimde tekrar CHP ya da yeni partiye geçecek. Ama şu ihtimal var. Şimdi CHP ve yeni parti iki ayrı parti olarak, ikisi de aday çıkarırsa,
0: İkisi de iddialı olursa aradan AK Parti çıkar.
1: AK Parti de yani herkesin bildiği, sevdiği, yani iddialı bir aday diyeyim yani. Herkesin ismini bildiği iddialı bir aday olursa CHP ve Yeni Parti kendi arasında çekişirken aradan AK Parti çıkabilir. Çok düşük bir ihtimal. Hı hı. Ama ihtimal mi? İhtimal. Ama normalde eğer CHP ya da Yeni Parti bir aday çıkarmazsa tekrar silip süpürecek ve İzmir'i yine CHP ya da Yeni Parti alır. Çünkü oranın insanı, ben yaşadığım için biliyorum, biraz bizi bahsettin, çok kavgalar da ettik. Oranın insanın bakış açısı farklı. Başka bakıyor olaya.
0: Göreceğiz zamanla. Diğerleriyle alakalı da yine söylüyorum, taban çok bu mantıkta bakmıyor, açığını söyleyeyim. Yani ama seçime yakınını göreceğiz, ama seçimin adaleti ve seçimin hakkaniyeti, temsiliyeti anlamında da çok doğru olmuyor. Ha, bu burada problem mi var? Belediyenin, böyle dün de konuştuk aynı hadiseyi, yetkilerini, süreçlerini ve zamanlarını sınırlandırmayı öğreneceksin. O zaman biz devletçe bunu yapacağız. Şimdi bir sonraki seçim gelmeden hatta yapacağız. Bunun da miladını koyacağız. Ne zaman bir sonraki seçim? Misal veriyorum, 2028'de. 2028 şu tarih itibariyle bundan sonra belediye başkanlarını buna göre seçin diyeceğiz. Mesela geldiği yetki alanı bu kadar. Şunları yapamayacak, şunları yaparsa şu olacak diyelim. Yani bugünküler çalıyordu, dünküler çalmıyordu diye bir hadise yok. Eski dosyaları açın isterseniz. Şimdi bunun üzerine gidelim, siyasi argüman haline getirelim. İşin sonunda memleket kaybediyor, biz kaybederiz. Yoksa şimdi Memduh Bey şu an itibariyle AK Parti'de bu işi yapıyor. CHP'de olsa, İYİ Parti'de olsa, MHP'de olsa, misal veriyorum, ne olurdu? Şimdi siyasi görüş ayrı. Belediye hizmetinden bahsediyorsak aynı hizmeti yapması gerekiyordu. Etik normal olarak doğru mu? Öyle. Yani şimdi düşünsene Refah Partisi zamanında Refah Partisi kapatılmış Saadet yapmışım. Ya bunun, partiden partiye geçtiği adam mı değişti?
1: Bunun en güzel örneği Eskişehir. Yılmaz Büyükerşen.
0: Gibi.
1: Adam kaç yaşındaydı? 90 yaşındaydı. Hala aday olmak istiyordu. En son CHP dedi ki artık yeter git.
0: Doğru.
1: Dedi. O da başka bir partiye geçti. 90 yaşında bak o koltuk. Ama adam 20-25 senedir oradaydı.
0: Bu arada Esenyurt Belediyesi'nde de yolsuzluk operasyonu yapılmış. 17 gözaltı da orada var. Devam edin lütfen.
1: Hayırlı olsun. Ne diyeyim? Ve bak bir farklı yani diyebileceğimiz sol bir görüşlü parti. Ama Eskişehir'de adamı sevmeyen kimse yok ya. Eskişehir bambaşka bir hale getirdi. Ben 25 sene, 30 sene önceki Eskişehir'de biliyorum. Bugünkü Eskişehir'de biliyorum. Maşallah emekleri için teşekkür ederiz. Memleket adına, ülkem adına teşekkür ederim. İnanılmaz güzel işler çıkardı. O yüzden yani hangi partiye ait olduğu değil tamamen zihniyet. Ya ben buraya hizmet etmeye mi geldim? Kesemi doldurmaya mı geldim? Tüm mesele bu Mustafa. Olayın A partisi, B partisiyle alakası yok.
0: Doğru. Evet.
1: Ha, merkezden baskılar şunlar bunlar oluyordur
0: şunu,
1: ama
0: şunu,
1: Yılmaz Büyükerşen bu işin doğrusu.
0: Şunu da doğru not olarak tarihe düşelim. Çalıyordu ama çalışıyordu hikayesinden de bir çıkalım artık.
1: Ya çıkmak lazım.
0: Hırsız.
1: Ama biz de demişiz ki bal tutan parmağını yalar diye de kendi atasözümüz var. Bunu
0: ya o balla alakalı. balla alakalı yani o balla alakalı. Çünkü bizim bildiğimiz hakkımız olmayan balı hakkımız olmayan bir dirhemi bir gramı biz ağzımıza sürmeyiz. Bu da var kültürümüzde. Şimdi bal tutan parmağını yalar deyimsel olarak doğru. Hani bal tutuyorsan parmağını yalarsın. Tuttun çünkü hani bir şekilde
1: bal
0: çıkarsın.
1: Senin değilse.
0: Değilse, seninse, senin rızan yoksa bu toplumun kimse o balı yalayamaz kardeşim. Yani böyle bir hikaye yok. Artık biz şu hikayeden çıkalım. Efendim çalmışlar ama çalışmışlar. Babanızın oğlu olsa söyletmeyin bunu. Hırsızdır. Biri de bir, bini de bir. Farenin geçtiği yerden fil de geçiyor. Buna göz yumduğunuz anda, yapmış ama dediğiniz anda, amadan sonraki cümle teferruat oluyor.
1: Bir kardeşim. Kuruşa memleketin olan, bir kuruşa dönüp bakmayacaksın. Aynen, tamah öyle. Etmeyeceksin. İşte her zaman söylüyoruz ya, Hazreti Ömer adaletini sağladığın zaman, ancak o zaman biz ileri doğru.
0: Hazreti Ömer adaleti de değil, Rabbimin yazdığı kuralda da var. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında da var. Adalet adalettir. Hırsız da hırsızdır. Kesinlikle. Kural da kuraldır. Efendim biz bugünlük müsaade istiyoruz. Yarın yine aynı saatlerde Allah'tan bir mani çıkmazsa birlikte olacağız. Laf sokakta da neyimiz varmış? Merve Hanım söylesin bize. Program boyunca sadece bir kez ses çıkıyor. Merveciğim mikrofonu açıp bundan sonra yayınlarda seni de eşlik ettirebiliriz. Görüntüde 3 kamera yapmayacağız ama olur sesini duyarız yani neden olmasın. Evet, evet kardeşim neyimiz var?
2: Ev sahibi misiniz, kiracı mısınız diye sormuşuz. Kira fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz demişiz.
0: Yüksek. Diyecekler. Biz de
1: yani bence de yüksek.
0: Şehir iyi ama bu arada. Hani yüksek kiralar kesinlikle öyle ama Kayseri bu anlamda nur nimet kalıyor. Yani şu an atı kötü dediğinizde 8-9-10 bin liraya, iyi dediğinizde 20-25 bin liraya kiralık yer bulabiliyorsunuz. Ankara, İstanbul, Konya yani buralar için de söylerim. Durum hiç öyle değil.
1: Kayseri'de sadece bir bilgi olarak vereyim. Hafızam beni yanıltmıyorsa Kayseri'de ev sahipliği ve kira oranı %64. Hı-hı. Ev sahibi %36 oranında
0: kiracı
1: var Kayseri'de.
0: Bakalım ankette ne çıkacak. Evet. Efendim Nas Sokaklar'ı sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde bir arada olacağız. Allah'tan mani gelmezse.
1: Gün
0: yeni yayınlarda
1: fuar alanında olacağız.
0: Aynen yeni yayınlarda güzel haberlerde buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Türkiye'de kimseye Allah kiracı etmesin. Ülke genelinde kira fiyatları gerçekten çok yüksek.
4: Kiralar çok yüksek.
3: Kira fiyatları normal yani öyle fazla bir artış yok.
5: Talas tarafında pahalı ama bu taraflarda ucuz.
6: TÜİK'in Eylül ayı enflasyon oranını açıklamasıyla Ekim ayı kira artış oranı %31,49 oldu. Siz ev sahibi misiniz, kiracı mı? Kira fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Türkiye'de kimseye Allah kiracı etmesin. İmkanı olan evini alsın. Kiradan kurtulsun. Bu şartlar altında ev almak da biraz ekonomik. Biraz.
6: Kiracınız var mı?
3: Hayır kiracım bir evim var oturuyorum orada kendi evim.
7: Bizde de zor insanlara zor. Aldığı aylık belli, verdiği kira belli. Kiracılara da Allah yardım etsin.
3: Evi almak için önceden alınacak. Şimdiki bizim emsallarım yani 60 yaşın üzerindeki 50 yaşın üzerindekiler önceden alma imkanları biraz daha kolaydı. Ekonomik durumlar biraz daha uygundu. Ama şimdi her şey kat kat oldu.
5: Kira fiyatları normal yani, öyle fazla bir artış yok. Yani iyi yani. Normal olana göre yapıyoruz artışımızı. Evet. Yok, normal. Aynen şeye göre yapıyoruz. O tefetüfe mi diyorsunuz? Ne ona göre yapıyoruz. Enflasyona göre. Memnunuz, memnunuz.
4: Kiracıyız. Şimdi 11'e oturuyorum. İldem'de. 3 artı 1 yere çıkmak istiyorum. 20 lira. 20 lira emlak parası. Taşınma parası. Bir evden bir eve çıkmak inan ki 80 lira. Kiralar çok yüksek.
6: Oranlar nasıl peki, kira artış oranı? Ev sahibi bu orana göre zam yapıyor.
4: Vallahi ev sahibi şimdi herhalde %31 ise 3 milyar 100 mü yapacak? 2 artı 1 oturduğum, yani orayı yetersiz oluyor. İldem'de 20 lira kiralar. Ne yapacak? Geçinmek de zor, emekliyiz, başka bir şeyimiz yok.
8: Yani ben ev sahibiyim ama kirayla fazla işim olmadı. Ama şu devirde de yani ev almak hakikaten zor aldı. Gelir zor aldı.
5: Şu an kiralar nasıl söyleyeyim size? Talas tarafında pahalı ama bu taraflarda ucuz. Hep şey ya, menfaatçilik. Menfaatçilikten dolayı hep yükseliyorlar. Yani bir evi 3 öğrenciye veriyor. Adam başı ona

0: Ev kira. Biz de memnun değiliz kiralardan yani.
1: Ülke genelinde kira fiyatları gerçekten çok yüksek. Bunda aslında ev sahiplerinin de çok da suçu yok. Gider maliyetlerine ev sahipleri bakıyor. Bir evin maliyeti ve buradaki amortisman bedeline bakıyor. Bugün 10 milyonluk bir daireyi 20 yılda amorti edebilmesi için kaç liradan kirayı vermesi lazım? Buna da bakmak lazım. Bizim en büyük giderimiz gider maliyetlerini düşürmek lazım. Bu da biz vatandaş olarak bir yere kadar gücümüz yeter. Bunun en güzel şeyi başımızdaki yetkililerin gider maliyetlerini düşürmesi lazım.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
3: Ben mi? 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da

0: Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Alo, merhaba, ben Sertap.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bir bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu yetkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Yalova'da arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimler neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan denetimlerin bilançosunu paylaşarak yaptığı açıklamada 1-30 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirdik dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa, demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Doğa Seni Çağırıyor aile kampları 2026 yaz sezonunda 7 farklı organizasyon ve yaklaşık 2000 katılımcıyla tamamlandı. Okul sporları 2025-2026 sezonu değerlendirme ve 2026-2027 sezonu planlama toplantısı Sporcu Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fortune 500 Türkiye 2025 araştırmasında Kayseri'den 11 firma yer aldı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği faaliyet programında bulunan U19 Ligi ve U14 Ligi fikstürleri çekildi. Kayseri Spor'un cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: da var.
1: İş yok.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.

0: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'yi ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
3: Ben mi? 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kaydedin.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Mensu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
9: Ben mi? 19.30.
10: Ya ben de buradayım ya.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantıda CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması bekleniyor. Erdoğan'ın toplantıda yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar ve AK Parti'nin İzmir marşını kullanması paylaşımına tepki gösterdi. Özel, "İzmir'i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksınız" ifadelerini kullandı. Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliğe yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer görevinden uzaklaştırıldı. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Messi 21 yıllık Arjantin milli takımı kariyerine bu gece çıkacağı son maçla rekorlar ve kupalar eşliğinde veda ediyor. UEFA, İrlanda Cumhuriyeti-İsrail ulusal milli maçında İsrailli bir futbolcunun antrenörüne kötü davranışı iddiasıyla disiplin soruşturması başlattı. UEFA Uluslar A Ligi'nde İngiltere sahasında Çekya'ya 3-0 mağlup olurken Hırvatistan'ı 2-1 yenen İspanya yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı. Ümit Milli Futbol Takımı Macaristan'la 0-0 berabere kalarak grubu tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Bitlis 1916 Silifke Spor'u 6-0, Kırklareli Spor Bayburt Spor'u 1-0, Sakarya Spor Arıt Kayadibi Spor'u 2-0, Karşıyaka ise 1923 Afyon Karahisar'ı 3-1 yendi. Euro Cup'ta mücadele eden Tofaş, deplasmanda Bork Bres'i 89-82 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. BTK Avrupa Kupası'nda Türk Telekom konuk ettiği İtalya ekibi Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. FIBA Avrupa Kupası'nda Yukatel Denizli Basket, Slovak temsilcisini evinde 83-69'luk skorla devirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Teknik ise deplasmanda 96-76 mağlup oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
3: Ölümsüzler programı başlıyor.
4: Çok sevilen bir çocuğuydu. Ama demek ki Allah şehitlik vermiş ki seviliyormuş.
5: Biz diyor buradayız diyor. Biz diyor buradayız. Sakın diyor

0: Mers Çelik. Büyük Söbe Sümenköy'deyim. Avşum doğumluyum. 3 oğlum vardı. Ortancılım şehit. Büyüğümün küçük duruyor. Eşim, ikinci eşim. Buraya gelmem. 7 çocuk. 40 gün sonra hamile olduğumu bildim. Mersin Erdemli'ye gittik beraber. Orada doğdu. 5 aylığında geri tekrar Söbeçmen'e geldik. Ondan sonra 3-4 yaşlarındaydı. Süleyman oldu. 3 mü 4'ü işte. Babası bu 40 günlüyken İngiltere'ye gitti. Bunlarla ben haşır neşir geçti günüm. Süleyman 7 yaşındaydı, baba geldi. İbrahim 2'ye gidiyordu, bu 1'e başlayacaktı. Şehidimin çocukluğu Söbeçmen'de okudu. Liseye Pınarbaşı, çok programlı lisede okudu. Ondan sonra da abilerinin yanına gitti, Antalya Kemer'e. Askere gideceğiydi, geldi, askere gitti. Tekrar geldi, ben uzman olarak gideceğim, kalacağım dedi. Biz izin vermedik, gitmiş, her şeyini yapmış. Biz de izin istedi, biz de verdik. Foça'da Acemi Birliği, şeye gittim, neyin adı, yemin törenine. Gene dedim, gel gidelim İbrahim'im dedim, yok dedi.
1: İsmim Süleyman Çelik, şehidin kardeşiyim. 89 doğumluyum. Kayseri Sarızı'da doğdum. Şu anda milli eğitim personeliyim. Toplamda 10 kardeşiz. 2 kız var. 8 erkek. En küçükleri benim. Abim 1987 tarihinde doğdu. Ağustos 1987 tarihinde. Orta öğretimi lise dönemine abim Pınarbaşı'nda yurtta kalarak devam ettirdi. Zaten lise 2'ye kadar okudu. Ondan sonra bıraktı, inşaata devam etti. O süreçte babamı bilmiyordum zaten. Ben en büyük abime baba diyordum. Baban kim dedikleri zaman Mustafa derdim ben. Babam geldiğinde 7 yıl sonunda babamı tanımıyordum. Kucağına alırdı, ben kucağından kaçardım. Benim babam değilsin diye. Öyle yani, en çok abimi severlerdi. Göreve gideceğinden haberimiz vardı. Sabah kalktık. Sabah 7 gibi, 6.30-7 gibi kalktık. Haberleri açtık işte, televizyonu. Altyazı geçiyordu. 17 şehidimiz var diye. Siirt Pervari, Hasantepe mevkiinde. Ben bildiğim için direkt aradım telefonla. Telefonla ulaşılmıyor. Abimi aradım, yanındaki abimi. Dedim böyle böyle, ulaşılmıyor dedim. Ben tabura gidiyorum dedi. Ben de ulaşamıyorum dedi. Tabura gittiğini söyledi. Aradan bir 10-15 dakika geçti. Tekrar aradım. Zaten abimle konuştum, konuşamadım. Oradan sesler geliyordu. Bayağı bir şehit var diye. Ondan sonra televizyonu falan kapattım. Aradan bir saat ya geçti ya geçmedi. Askeriyeden geldiler. Ambulans geldi. Söylediler, haberi verdiler. Ondan sonra zaten iki ya da iki gün mü? 2-3 gün sonra köye defnettik.

İbrahim'i orada koymak istemedim. Kaldı. Oradan Siirt'e verdiler. Siirt'te 5 yıl olacaktı. Şehit oldu. Çok sevilen bir çocuğuydu.

0: demek ki Allah şehitlik vermiş ki seviliyormuş. Ya bu da derdi bana. Bu küçüğüydü ama onu derdi benden çok seviyorum derdi hep. Ama öyle değildi. O benim göğünüm hiç kırmazdı. O kadar akıllıydı ki benim gözüme baksa şöyle anlardı beni. Ne demek isteyeceğini. Babası 7 ay önce vefat etti. Hap gözlüm derdi bana. Şöyle bir küçücük göz boncuğu olsan da seni döş cebimde taşısam bu kadar kaygılanıyorum derdi. Arkasında kendi de gitti. Şükür verdiğine. Ki kötü bir yolda değil, kötü bir yerde değil idi. Güzel bir yerde inşallah.
1: Helikopterin içerisinde 17 kişilerdi. Hepsi rütbeliydi. 13 özel harekatçı vardı. 4'ü helikopter mürettebatıydı. Yaklaşık bir 300-350 metre sürüklenmiş helikopter çarptığı dağdan. Siirt Herekol Dağı'nda. Zaten aşağıdaki tim, iki tim var. İki timde de ulaşamamışlar yani. Şöyle hava puslu olduğu için, yağmurlu, çamur olduğu için sadece sese doğru koşmuşlar. Gittiğimizde diyor biri 10 metre, biri 5 metre, ne bileyim biri 20 metre öbür tarafta bulduk dediler. Kimi dedi abinin saçından tanıdık, kimi bileğinden tanıdık dedi. Yani ondan sonra Siirt Devlet Hastanesi'ne getirmişler. Orada bir teşhis yapıldı. Abim orada. Amcamın oğlu emniyet amiriydi. O gitmiş zaten Batman'dan. Beraber teşhis etmişler abimle beraber. Ondan sonra Diyarbakır'da tören yapıp şehitleri memleketlerine uğurladılar.
0: Süleyman sabah Irak'a gideceğim. Akşamdan hazırladım. Süleyman yattı, ben de bir düğüne gittim. Düğünde gelirken konuştum. İbrahim dedi ki, anne dedi, sabah dedi ya 6'da ya 6.30'da dedi göreve gidecek dedi. Süleyman gitsin dedi. Biraz çalışsın da bilsin kıymetini dedi. Geldim, yattık. Sabah kalktım, televizyonu açtım. Süleyman açtığım televizyonu geri kapattı. Ama isim geçse bile okumam yok. Resim geçer diye bu kapattı. Yemek getiriyor. Benim yorganımı, yastığımı kaldırıyor. Anne senin kanın düşer. Bir şeyler ye dedi. Ulan dedim televizyonu aç da ben bir dinleyeyim. Şehit var dedim. Ama ben hep ağlamaktayım. İki tane amcasının kızını aradı. Geldiler yanlarıma oturdular. Onlar ağlamışlar, duymuşlar. Şimdi bunun kaynanası. Geldi yanıma oturdu, telefon etti. Yanımda oturanın telefonu çaldı. Açtı. Gülseren dedi. Şehitlerin biri de kamer ablamın İbo'ymuş dedi. Böyle dedi, ben dışarıya koştum. Bu beni oturtturdu. Bir daha koştum. Dış kapıda sağlıkçılarla karşılaştım.
1: Eskiden oyuncak yoktu. Kara lastik vardı. Bizim gedik deriz, gediğin arkasında kırmızı toprak var. Abimle oraya giderdik. O lastiğin içine kum doldurur, öyle oynardık. Ya o şu anki oyuncaklardan daha iyiydi yani. Şu anki oyuncaklardan daha iyiydi. Keşke o döneme tekrar dönebilsek. Ha deseler ki bana, para mı ya da eski dönem mi derseler, ben çocukluğumu isterdim. O gün isterdim yani, yanımda olaydı, hiçbir yere gitmeseydim. Gittim, yağmur yağıyor rüyamda gece. Başlarında tim komutanı geliyor. Arkada rahat 10-15 tane askerle beraber, ellerinde büyük bir bayrak. Yalnız ben görüyorum. Abi diyorum, bir sıkıntı mı var, bir şey mi oldu diyorum. Yok diyor. Sen diyor şöyle çekil diyor tim komutanı. Kenara çekiliyorum. O bayrağı o askerler mezarın üzerine seriyor. Mezarın başında bayrak dikili. Bayrak direğinin tepesine abim kefeniyle beraber çıkıyor. Dizlerimin üstüne yıkılıyorum. Bir şey mi oldu abi, bir sıkıntı mı var diyorum. Hiç seslenme diyor. Gel diyor. Böyle beni kollarıyla alıyor. Yukarıya kaldırıyor. Sınıra götürüyor. Suriye sınırına. Suriye sınırında ve Irak sınırında bilmiyorum kaç kilometre ama 2 metre gibi ya da 1 metre gibi görünüyor o güzergah. Yukarılar komple beyaz kefeniyle beraber şehitler var. Hiç aralarda boşluk yok. Altta askeriyeden emniyet var, askerler var, mülteciler geçiyor. Biz diyor buradayız diyor. Biz diyor buradayız. Sakın diyor. Sakın korkmayın diyor. Biz burada olduğumuz sürece bu vatan bölünmez diyor. Ama o sınırdan tekrar mezarına gelirken bir saniye bile geçmiyor. Bir saniye bile geçmiyor. Geliyorum, beni indirdi. Kendisi mezarına yattı. Bayrağı topladı gittiler. Ama yağmur dehşet şekilde yağıyordu. Ondan sonra korkma dedi ya. Başka bir şey demiyor. Ne yaparsan arkandayım dedi.

0: Ölümsüzler programı sona erdi.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldığını ifade ederek petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi. Rusya'nın Karadeniz sahili açıklarında bir tankerde yangın çıktı. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu'nun telefon hattının sesli mesaj servisinin hacklendiği ortaya çıktı. Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'na balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bildirildi. ABD'nin Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle infazı başarısızlıkla sonuçlanan 50 yaşındaki idam mahkumu, hastanede tedavisinin sürdüğü sırada yeniden bilincine kavuştu ve konuşmaya başladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: İki dünya şampiyonluğu, bir Avrupa şampiyonluğu, Avrupa oyunları şampiyonluğu, İslam oyunları şampiyonluğu ve yılın en teknik dövüşçüsü unvanını kazandı Muay Thai branşında. Ben kendime inanmıyordum aslında. Sadece çalıştıktan sonra sonuçları görmeye başladım. Kazanmaya başladım. Sürekli kendimi aşmaya başladım. Gülistan Turan, Kayseriliyim, 29 yaşındayım. 10 senedir Muay Thai branşı içerisindeyim. Şu an özel ders veriyorum. Bir yandan da kendi kariyerime devam ediyorum. Maçlarıma hazırlanıyorum. Spora başlama kararım aslında ilkokul yıllarındaydı. Bir öğretmenimiz vardı. Öğretmenimiz yetenek testi yaparak mücadele sporlarına yatkın olan sporcuları başka salonlara gönderiyordu. Beni de seçmişlerdi, beni yetenekli bulmuştu ama tekvando branşıydı. İlk tanışma zamanım aslında çocukluk yılları. Ama ailem izin vermediği için gizli gizli gitmek zorunda kalıyordum. Mesela ailem bana normal harçlık verdiğinde ben onu yol parası olarak kullanıp salona gidiyordum. Antrenörlerin de bundan haberi yoktu. Gizli gizli gittiğimin. Bir süre sonra yakalandım. Önüm kesildi. Yani spora gitmemi hiçbir şekilde istemiyorlardı. Başka bir branş yapmamı da istemiyorlardı. Sadece okulla ilgilenmemi istiyorlardı. Ben de biraz asiydim o dönemler. Çünkü babamın sert bir yapısı vardı. Biraz ona benziyorum. Ben de sürekli inatlaşıyordum. İlk başlama sürecim o zamandı. Sonrasında ailem tamamen bunun önünü kesti, sporu bıraktım. Sonrasında lise döneminde Muay Thai branşıyla tanıştım. Okulu bırakmak zorunda kaldım çünkü çalışıyordum. Salon ücretlerini, kendi ihtiyaçlarımı kendim gideriyordum. Ailemden hiçbir şekilde destek almıyordum, istemiyordum para. İlk yıllarımda yeteneğimin olmadığını düşünüyordum çünkü çok ayrı bir branş. Yani tekvandoda ayak var ama Muay Thai'da tüm vücudunu aynı anda kullanmak zorundasın. Sporcular gerçekten çok iyiydi. Salondaki sporcular da çok iyiydi. Onların seviyesine ulaşamayacağımı düşünüyordum. Ama antrenman yaptıkça, kendimi geliştirdikçe, çalıştıkça hızlı bir şekilde ilerlemeye başladığımı fark ettim. Antrenörüm de bunu fark etti, yeteneğimin farkındaydı. Ben sadece antrenmanlarımı salonda yapmıyordum. Hem salonda, hem parklarda, hem başka salonlarda. Sürekli videolar izliyordum mesela. Kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyordum. Çünkü çok hırslı bir sporcuydum. 2 sene sonra Türkiye şampiyonu oldum. Sonrasında dünya şampiyonu rakiplerimi araştırmaya başladım. Onları izliyordum sürekli. Ve onları yenemeyeceğimi düşünüyordum. Çünkü gerçekten çok üst seviye sporculardı. Ve özgüvenim de yoktu o zamanlar. Yani zaten yapamayacağımı düşünen, yapmamı istemeyen bir ailem var. İnsanların da etraftan tepkileri bu şekildeydi. Ben kendime inanmıyordum aslında. Sadece çalıştıktan sonra sonuçları görmeye başladım. Kazanmaya başladım. Sürekli kendimi aşmaya başladım. İlk dünya şampiyonasına gittiğimde dünya üçüncüsü oldum. Sonrasında dünya şampiyonu oldum. Yani şu an üçüncülüklerimi saymadığım takdirde 2 dünya şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu, Avrupa oyunları şampiyonluğu, İslam oyunları şampiyonu ve yılın en teknik dövüşçüsü unvanını kazandı Muay Thai branşında. Bizler mesela Türkiye şampiyonasına gideceğimiz zaman masrafları kendimiz karşılamak zorundayız ve yüksek masrafları var. Yani otelleri düşün, bir süre 10 gün orada kalacaksın vesaire. Çok masraflı ve şöyle düşün, sana izin vermeyen bir aile var ve kendi kendine karşılamak zorundasın. Bunun bir üstünde başka şampiyonlara katılacaksın. Kendini ispatlaman gerekiyor. Direkt ben dünya şampiyonu olmadım sonuçta o süreçte. Mesela bir kapıyı çalıyorsan adam seni tekrar geri gönderiyor. Burada spor AŞ vardı mesela. Ben Dünya Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce onlardan destek istedim. Beni yönlendirdiler. En azından destek olurlar masrafların için diye. Ya o zaman da çok duyulmadım ya mesela. Ama Türkiye şampiyonuyum. Yani gelecek vaat ediyorum. Adamın yanına gittim mesela. Böyle beni o kadar küçümsedi ki. Mesela ben derecelerimi anlatıyorum, maçlarımı anlatıyorum. Bana diyor kaç tane maç çıkardın sen? Onları söylüyorum. Ki yeterli yani çıkardığım maçlar. Knockout'lar kazanmışım. Branş zor bir branş. Ama adam seni geri çeviriyor. Çünkü vermek istemiyor. Sana destek olmak istemiyor hiçbir şekilde. Ben sporcu yetiştirmek istiyorum ama onları benim gibi olsunlar veya sıkıntılı yollara düşmesinler, sıkıntılı arkadaşlıklar yapmasınlar diye destekliyorum. Yoksa ben sadece özel dersimi veririm mesela, paramı kazanırım ki yüksek fiyat da verebilirim. Rahatlıkla geçinebilirim. Ama benim hayallerim de var mesela. Benim çıktığım mahalle çok sıkıntılı bir mahalleydi. Hem ailem destek değil, hem arkadaş ortamı çok kötü. Kötü arkadaşlıklar yapıyordum. Spordan sonra ortamı ben değiştirdim. Yani kendi kendime yine mücadele ettim. O ortamdan çıkmaya çalıştım ve çıktım. Arkadaşlıklarımı değiştirdim. Ama orada kalan, değişmeyi bekleyen o kadar çok çocuk var ki. Bu çocuklara kim dokunacak? Ben birilerinin hayatına dokunmak istiyorum artık. Yani ortamdan bazı çocukları kurtarmak istiyorum. Başka çocuklara dokunmak istiyorum. Belkiler de hayvanlara dokunmak istiyorum. Olimpik branşlardan ayrı olarak bizimki olimpik değil. Bu yüzden biraz daha üvey evlat muamelesi görüyoruz. Yani Kayseri'de de, Türkiye'de de bu biraz zoruma gidiyor. Bunun değişmesini de istiyorum. Yani ilerleyen zamanlarda belki federasyona girmek istiyorum. Yani en azından dürüst insanların yetişmesi, bu spora katkı sağlaması, insanların bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Şimdi mesela ben çok zorluk yaşadım sporculuk dönemimde. Benim öğrencilerimin yaşamasını istemiyorum. Yani onların gözünün açılmasını istiyorum. İmkanların daha iyi olmasını istiyorum. İmkanları mesela onlara, ya bir çocuğun maddi durumu iyi değilse, imkanı yoksa ben en azından ona bu imkanı sağlayıp önünü açmak istiyorum. Ben zamanla kendimi kanıtlamaya başladım. Arkadaş ortamımı değiştirdim. Mesela dışarıdan aldığım destekleri gördükleri zaman onlar da yumuşamaya başladı. Yani kızımızın gittiği yol iyi bir yol. Okulunu dışarıdan bitirmeye başladı spordan sonra. Hareketleri değişti. En azından bize karşı artık asilik yapmıyor. Bir hedefi var ve ona doğru ilerliyor diye düşünerek destek olmaya başladı. Önceden maçlarıma gelmezlerdi. Sonrasında mesela canlı yayınlardan izlemeye başladılar ki ben çağırmadım. Heyecanlanıyorum diye onları. Ama sürekli beni arayıp destek oldular. Yani dua ettiler. Geldiğimde yaralarımı sardılar. Bu onların inadını kırmaya başladım ama bu süreçte, yani başlangıç sürecinde bu beni fazlasıyla yordu. Yani ailelerin kesinlikle çocuklarını desteklemesi gerekiyor. Belki başka bir branşı yönlendirirler bizim branşımız onlara sert geliyorsa ama kesinlikle dinlemeleri gerekiyor, önünü kesmemeliler. Antrenör olmaya zaten bir şeyler öğrendiğinde istemsiz olarak öğretmek istiyorsun. Mesela ben salonda bir partnerle çalıştığımda bile bildiğim her şeyi ona öğretmeye çalışıyordum. Eksiklerini direkt görmeye başlıyordum zaten ve değiştirmeye başlıyordum. Yani içinde olan bir duygu aslında. Öğretmek istiyorsun. Ben de sporla beraber özel dersler vermeye başladım. Yaş sınırı olmadan hem çocuklara hem de yetişkinlere şu anda da özel ders veriyorum. İlk başta yani ben kendi branşımda zirvedeyken antrenörlük yapma amacım para kazanmaktı. Kendimi geçindirmekti. Yani sadece özel dersler veriyordum. Haftanın 6 günü mesela antrenman yapıyordum. Çift antrenman. Sabah koşu yapıyorum. Akşam antrenman. Bu şekilde ilerliyordu. Dinlenecek vakti bile zor buluyordum. Bunun yanında da boş kaldığımda özel dersler verip geçimimi sağlıyordum. Ama şu anki amacım çocuk yetiştirmek. Yetenekli sporcuları keşfedip belli branşlara yönlendirmek. Mesela benim salonuma bir çocuk geldiğinde eğer Muay Thai'ye yeteneği yoksa belki boksa yönlendiririm. Belki başka branşa. Yani benimle alakası olan branşlara da yönlendirebilirim. Ama o çocuk spor yapsın istiyorum. Spor bir çocuğa çok şey katacak, ona eminim. Branşımın olimpiyatlara girmesini istiyorum. Tekrar şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bununla beraber sporcu yetiştirmek istiyorum. Yani bu kariyerim bittikten sonra belki daha değişik hedeflerim olacak kendim için, antrenörlük için. İkinci kez dünya şampiyonu olmadan öncesinde benim kardeşim kaza geçirdi. İş esnasında bileği koptu. Bir yandan maçıma odaklanmak zorundayım. Bir yandan kardeşime, annemin de bir rahatsızlığı var. Uyku apnesine bağlı KOAH hastalığı var. Ben bunu öğrendiğimde önce annemden gizliyorduk. Öğrenip çok üzülmemesi için, bir problem olmaması için. Sonra ben ilgilenmek zorunda kaldım. Babamla beraber Antep'e gittik. Antep'te ameliyatlarını gerçekleştirdik. Ve çok büyük ameliyatlar geçirdi gerçekten. Bile şu an dikildi, daha iyi ama. Yani o benim en son kırılma noktamdı. Hayatımda birçok kırılma noktam vardır. Hep ayağa kalkmışımdır. Ama ben değil de sevdiğim bir insana zarar geldiği zaman bakış açım daha da değişiyor. Beni daha çok kırıyor, üzüyor. Yani aldığım derslerde hayata ve mücadeleye devam etmem gerektiğini anladım ben. Kardeşimi toparladım, ailemi toparlamaya çalıştım. Birbirimize destek olduk. Psikolojisini düzeltmeye çalıştım. Kendi psikolojimle pek ilgilenemedim tabii bu süreçte. Sürekli başkalarıyla ilgileniyorsun ve bir yandan da maçlarını düşünüyorsun. O yüzden artık bana maçlar daha kolay gelmeye başladı. Yani hayatında daha büyük dertler olduğu zaman yani maçların sana daha kolay geliyor ve daha kolay geçiyor. Yani maçlarıma girdiğim zaman fazla korkmuyordum bu yüzden. Neyi hedefliyorlarsa, neyi istiyorlarsa, içlerinden ne geçiyorsa devam etmeliler. Yani hayatlarında karşılarına ne zorluk çıkıyorsa çıksın, kimseyi dinlememeliler. Olmasa da yoluna tekrar devam etmeliler. Düşse de kalkmalılar yani.
3: Nasıl başardım sona erdi.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi açıklamasını yaptı. Yabancı dijital konaklama platformları kanunu teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre bakanlıktan izin belgesi almayan ve Türkiye'ye temsilci atamayan yabancı platformlara erişim engeli ve ağır para cezaları uygulanacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, TCG Anadolu için hatıra parası çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu denetim neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ödenen eğitim ve öğretim desteği tutarlarında %35 oranında artış yapıldı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 20 kuruş, euro 55 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6584 liradan, çeyrek altın ise 10733 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölgemiz genelinde hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri'nin güney ve doğusundaki yüksek kesimlerle Sivas'ın doğusunda yer yer aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde termometreler gündüz en yüksek 20, gece ise en düşük 8 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde serin hava etkisini koruyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Akkışla, Bünyan, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 17, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve öğleden sonra yağış beklenen Yahyalı 18, Develi 19, günün en sıcak ilçesi ise 20 derece ile Yeşilhisar olacak. Komşu illerimizdeki tabloya baktığımızda Yozgat ve Nevşehir 16, Sivas 18, Niğde 19, Kırşehir ise 20 derece. Son olarak 3 büyük ilimize baktığımızda sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü başkent Ankara 21, İstanbul 23, İzmir ise 25 derece olacak. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı yaptığı açıklamayla partisinin birinci olan il kongresinde aday olduğunu duyurdu. Gözbaşı açıklamasında şunları söyledi.
2: Ben doğduğum günden beri yedi düvele meydan okuyarak bu ülkeyi küllerinden var eden, bağımsızlık meşalemizi yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adamıyım. İnancıyla ve kararlılığıyla bu partiyi iktidara taşıyacak olan Sayın Genel Başkanımız, hareketimizin önderi Özgür Özel'in adamıyım. Ben Cumhuriyet'in, demokrasinin adamıyım. Ben milletin adamıyım, milletin. Ve en önemlisi ben ve burada gözlerinin içine baktığım tüm yol arkadaşlarım, bu partiyi Kayseri'de birinci parti yapacak mücadelenin adamlarıyız. Biz iktidarın, biz birlikte zaferlerin adamıyız, zaferlerin. Gelin, gelin bu aydınlık meşaleyi hep birlikte taşıyalım. Hepinizi bu büyük iktidar mücadelemizde sonuç ne olursa olsun omuz vermeye, gücümüze güç katmaya, bu büyük tarihin içinde ne anlamda olursa olsun müspet anlamda kendine yer bulmaya davet ediyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanı Profesör Doktor Gökmen Zararsız'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformu, YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında dijital dönüşüm ve veriye dayalı yönetim alanında ödüle layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun'la Araştırma Dekanı Profesör Doktor Gökmen Zararsız'a takdim edildi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar bünyesinde istihdam edilmek üzere toplum yararına program kapsamında 100 kişilik ek bahçe görevlisi alımı yapılacak. Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi, okullarda şiddet, akran zorbalığı, tehdit ve kavga gibi olumsuz davranışların önlenmesi amacıyla velilere yönelik uyarı açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada velilerden çocukların çantalarını kontrol etmelerini ve davranışlarındaki değişiklikleri yakından takip etmeleri istendi. İkinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. yılı dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yanında bulunan caddeye Hava İkmal 100. Yıl Caddesi adı verildi. Kayseri sporlu futbolcular cumartesi günü Manisa FK ile karşılaşacakları müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanla devam etti. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Sel sel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Fizan da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi, 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
4: Ben 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmeleri aktarıyorum. Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantıda CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması bekleniyor. Erdoğan'ın toplantıda yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar ve AK Parti'nin İzmir marşını kullanması paylaşımına tepki gösterdi. Özel, "İzmir'i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksınız" ifadelerini kullandı. Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliğe yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer görevinden uzaklaştırıldı. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Messi, 21 yıllık Arjantin milli takımı kariyerine bu gece çıkacağı son maçla rekorlar ve kupalar eşliğinde veda ediyor. UEFA, İrlanda Cumhuriyeti İsrail Ulusal Milli Maçı'nda İsrailli bir futbolcunun antrenörüne kötü davranışı iddiasıyla disiplin soruşturması başlattı. UEFA Uluslar A Ligi'nde İngiltere sahasında Çekya'ya 3-0 mağlup olurken Hırvatistan'ı 2-1 yenen İspanya yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı. Ümit Milli Futbol Takımı Macaristan'la 0-0 berabere kalarak grubu tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Bitlis 1916 Silifke Spor'u 6-0, Kırklareli Spor Bayburt Spor'u 1-0, Sakarya Spor Arıt Kayadibi Spor'u 2-0, Karşıyaka ise 1923 Afyon Karahisar'ı 3-1 yendi. Euro Cup'ta mücadele eden Tofaş, deplasmanda Bork Bres'i 89-82 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. BTK Avrupa Kupası'nda Türk Telekom konuk ettiği İtalya ekibi Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. FIBA Avrupa Kupası'nda Yukatel Denizli Basket, Slovak temsilcisini evinde 83-69'luk skorla devirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Teknik ise deplasmanda 96-76 mağlup oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldığını ifade ederek petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi. Rusya'nın Karadeniz sahili açıklarında bir tankerde yangın çıktı. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu'nun telefon hattının sesli mesaj servisinin hacklendiği ortaya çıktı. Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'na balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bildirildi. ABD'nin Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle infazı başarısızlıkla sonuçlanan 50 yaşındaki idam mahkumu, hastanede tedavisinin sürdüğü sırada yeniden bilincine kavuştu ve konuşmaya başladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8 Paşa paşa paşa paşa.

0: Radarın Rotası.
1: Radarın Rotası'ndan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların Kalbinde Doğanın Gücü, Kapusbaşı Şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapusbaşı Şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapusbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapusbaşı Şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapusbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapusbaşı Şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Kapusbaşı Şelaleleri'ydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi açıklamasını yaptı. Yabancı dijital konaklama platformları kanunu teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre bakanlıktan izin belgesi almayan ve Türkiye'ye temsilci atamayan yabancı platformlara erişim engeli ve ağır para cezaları uygulanacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, TCG Anadolu için hatıra parası çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu, denetim neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ödenen eğitim ve öğretim desteği tutarlarında %35 oranında artış yapıldı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 20 kuruş, euro 55 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.584 liradan, çeyrek altın ise 10.733 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölgemiz genelinde hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri'nin güney ve doğusundaki yüksek kesimlerle Sivas'ın doğusunda yer yer aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde termometreler gündüz en yüksek 20, gece ise en düşük 8 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde serin hava etkisini koruyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Akkış, Bünyan, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 17, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve öğleden sonra yağış beklenen Yahyalı 18, Develi 19, günün en sıcak ilçesi ise 20 dereceyle Yeşilhisar olacak. Komşu illerimizdeki tabloya baktığımızda Yozgat ve Nevşehir 16, Sivas 18, Niğde 19, Kırşehir ise 20 derece. Son olarak 3 büyük ilimize baktığımızda sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü başkent Ankara 21, İstanbul 23, İzmir ise 25 derece olacak. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'ye Kayseri ismini veren, bir başka deyişle Kayseri'nin isim babalığını yapan kişinin kim olduğunu oldukça ilginç hikayesiyle birlikte öğrenmek ister misiniz?
2: Milattan önce 850'li yıllarda Kayseri bölgesinde kurulan ve geç Hitit dönemi şehir devletlerinden de biri olan Tabal Krallığı'nın başkenti Mazaka, Kayseri'nin tarihte bilinen ilk ismidir. Milattan önce 590 yılından itibaren Anadolu'nun Pers hakimiyetine girmesiyle bölgeyi satraplıklar, yani eyaletler şeklinde yönetmeye başlar. Bunlardan biri de Kapadokya Krallığı olup bu dönemde de başkent ile Mazaka iken milattan önce 160-130 yıllarında yaşamış Kapadokya Kralı 5. Ariates kendi döneminde Mazaka ismini değiştirerek kendisinin ve babasının unvanı olan Yunanca dindar, sofu anlamındaki Esopya şeklinde değiştirmiştir. Artık Kayseri'nin bilinen ikinci ismi Esopya'dır. Peki Kayseri isminin oldukça ilginç hikayesine gelince, Sezar'ın öldürülmesinden hemen sonra. Roma'yı bir imparatorluğa dönüştüren ve ilk imparator olan Julius Caesar'ın evlatlığı ve yeğeni Augustus, imparator olduktan sonra Caesar'ı tanrılaştırmış ve bir unvan olarak kendi adına eklemiştir. Daha sonraki Roma imparatorları da bu unvanı benimsemiş ve Caesar adı bir unvan ve soyluluk ifadesi olarak daima kullanılmıştır. Orijinali Latince Caesar şeklinde olan isim, Doğu Roma bölgesinde Grekçenin hakim olmasından dolayı Grekçe okunuşu Kaiser şeklindedir. Yeni İmparator Augustus, M.Ö. 31 yılında meşhur Actium Deniz Savaşı'nda en büyük rakibi olan Antonius'u yener. Tam da bu dönemde Kapadokya Krallığı'nın başında, yani M.Ö. 36 ve M.Ö. 17 yıllar arasında yaşamış olan halkın yöneticisi anlamındaki ismiyle son Kapadokya Kralı Erkelius vardır. Son Kapadokya Kralı Erkelius, usta bir siyasi manevra ile bu savaşın hemen ardından annesinin de sevgilisi olan savaşı kaybeden Antonius'u bırakarak hemen Sezar'ın üvey oğlu olan yeni imparator Augustus tarafına geçer. Kapadokya Kralı Erkelius, Sezar ünvanlı imparator Augustus'a hem yaranmak ve yağcılık yapmak adına hem de bağlılığını göstermek için M.Ö. 8 yılında bu defa şehrin Esopya şeklindeki adını imparatora izafeten Kayseriya şeklinde değiştirir. Yani Kayseri isminin başlangıç tarihi M.Ö. 8'dir. Augustus'un da ölümünün hemen ardından M.Ö. 14 yılında Tiberius'un yeni imparator olarak başa geçmesiyle birlikte işler bir anda karışır. Buna sebep yeni imparator Tiberius'un Rodos'ta bulunduğu sırada son Kapadokya kralı Arculus'un onu karşılamaya gitmemesidir. Üstelik son Kapadokya kralının Roma'ya ihanetle suçlandığı dönemlerde savunmasını da Tiberius yapmış idi. Tüm bunlardan dolayı duyduğu kin ve kızgınlıkla yeni imparator Tiberius son Kapadokya kralını bir mektupla derhal Roma'ya çağırır. Mektupta gelip af dilenirse Tiberius'un belki onu affedebileceği yazılıdır. Büyük bir korkuya kapılan son Kapadokya kralı Erkelius çok ilerlemiş yaşına rağmen apar topar soluğu Roma'da alır. Tiberius'un huzuruna çıktığında gayet soğuk bir tarzda karşılanır. Yargılanmak için gönderildiği Senato huzurunda ise korkudan şiddetli bir titremeye tutulur. Bir müddet sonra da Roma'da 80 yaşında ölür. Günümüzde Kayseri'nin kuzey ufkuna doğru baktığınızda göz göze geleceğiniz o çok meşhur Erkilet tümülüsü, son Kapadokya kralı Erkelios tarafından sağlığında kendisi için yaptırılmıştı. Ancak Roma'da ölüp kaldığı için buraya gömülememiştir. Erkelios'tan geriye ise Kayseri isminin isim babalığı ile yine ismini kendi ismi Erkelios'tan alan bağlar bozan güzelleriyle meşhur Erkilet'in adı kalmıştır.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında gerek Kayseri'nin ve gerekse de Erkilet'in isim babalığını yapmış olan son Kapadokya kralı Erkelios'un artık çok daha iyi tanıyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı yaptığı açıklamayla partisinin birinci olan il kongresinde aday olduğunu duyurdu. Gözbaşı açıklamasında şunları söyledi.
2: Ben doğduğum günden beri yedi düvele meydan okuyarak bu ülkeyi küllerinden var eden, bağımsızlık meşalemizi yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adamıyım. İnancıyla ve kararlılığıyla bu partiyi iktidara taşıyacak olan Sayın Genel Başkanımız, hareketimizin önderi Özgür Özel'in adamıyım. Ben Cumhuriyet'in, demokrasinin adamıyım. Ben milletin adamıyım, milletin. Ve en önemlisi ben ve burada gözlerinin içine baktığım tüm yol arkadaşlarım, bu partiyi Kayseri'de birinci parti yapacak mücadelenin adamlarıyız. Biz iktidarın, biz birlikte zaferlerin adamıyız, zaferlerin. Gelin, gelin bu aydınlık meşaleyi hep birlikte taşıyalım. Hepinizi bu büyük iktidar mücadelemizde sonuç ne olursa olsun omuz vermeye, gücümüze güç katmaya, bu büyük tarihin içinde ne anlamda olursa olsun müspet anlamda kendine yer bulmaya davet ediyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanı Profesör Doktor Gökmen Zararsız'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen kurumsal büyük veri analitiği platformu YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında dijital dönüşüm ve veriye dayalı yönetim alanında ödüle layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun'la Araştırma Dekanı Profesör Doktor Gökmen Zararsız'a takdim edildi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar bünyesinde istihdam edilmek üzere toplum yararına program kapsamında 100 kişilik ek bahçe görevlisi alımı yapılacak. Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi okullarda şiddet, akran zorbalığı, tehdit ve kavga gibi olumsuz davranışların önlenmesi amacıyla velilere yönelik uyarı açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada velilerden çocukların çantalarını kontrol etmelerini ve davranışlarındaki değişiklikleri yakından takip etmeleri istendi. İkinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. yılı dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yanında bulunan caddeye Hava İkmal 100. Yıl Caddesi adı verildi. Kayseri sporlu futbolcular cumartesi günü Manisa FK ile karşılaşacakları müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanla devam etti. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: 5 lezzet tek tabakta, tam bir şölen. Köfte, Adana, külbastı, pirzola ve et şiş. Beşi bir yerde Yakut Mangal'da. Üstelik yanında 1 litre kola ve birbirinden nefis ikramlar. Yağlı ekmek, haydari, baba ganmuş, soğan söğüş, kıtır, mevsim salata ve meze Anadolu. Beşi bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
4: Ben 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzenlenen zirvede, şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzla dezenflasyonun yeniden ivme kazanacağını düşünüyoruz dedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon soruşturmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek olmadığını belirterek yargı çalışıyor dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 24. dönem siyaset ve liderlik okulu 10 Ekim'de başlayacak. İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde çeşitli suçlardan aranan 640 kişi yakalandı. İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Messi 21 yıllık Arjantin milli takımı kariyerine bu gece çıkacağı son maçla rekorlar ve kupalar eşliğinde veda ediyor. UEFA, İrlanda Cumhuriyeti-İsrail ulusal milli maçında İsrailli bir futbolcunun antrenörüne kötü davranışı iddiasıyla disiplin soruşturması başlattı. UEFA Uluslar A Ligi'nde İngiltere sahasında Çekya'ya 3-0 mağlup olurken Hırvatistan'ı 2-1 yenen İspanya yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı. Ümit Milli Futbol Takımı Macaristan'la 0-0 berabere kalarak grubu tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Bitlis 1916 Silifke Spor'u 6-0, Kırklareli Spor Bayburt Spor'u 1-0, Sakarya Spor Arıt Kayadibi Spor'u 2-0, Karşıyaka ise 1923 Afyon Karahisar'ı 3-1 yendi. Euro Cup'ta mücadele eden Tofaş, deplasmanda Bork Bres'i 89-82 mağlup ederek 2-2 yaptı. BTK Avrupa Kupası'nda Türk Telekom konuk ettiği İtalya ekibi Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. FIBA Avrupa Kupası'nda Yukatel Denizli Basket, Slovak temsilcisini evinde 83-69'luk skorla devirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Teknik ise deplasmanda 96-76 mağlup oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2009 yılına gideceğiz.

aşk ne yazık. 14 Ocak 2009. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak açıkladı. 25 Ocak 2009. Gümüşhane'de yaşanan çığ felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti. 26 Ocak 2009. Türkiye İstatistik Kurumu, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusunun 71.517.000 kişi olduğunu duyurdu. 29 Ocak 2009. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda Gazze, Orta Doğu'da barış modeli konulu oturuma katılan Başbakan Erdoğan, kendisine yeterince söz hakkı verilmediği gerekçesiyle oturumu terk etti. Kamuoyunun

0: çoban yıldızı.
1: 31 Ocak 2009 İstanbul'da Panorama 1453 Tarih Müzesi törenle açıldı. 5 Şubat 2009 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan yasayla Türkiye Kyoto Protokolü'ne taraf oldu. 24 Şubat 2009 Demokratik Toplum Partisi Genel Başkanı Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş, partisinin grup toplantısında kürsüden Kürtçe hitap etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Soruşturma 15 Nisan'da takipsizlik kararıyla sonuçlandı. 25 Şubat 2009 İstanbul-Amsterdam seferini yapan Tekirdağ uçağı, Türk Hava Yolları 1951 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştirirken Hollanda'ya inişe saniyeler kala tarlaya inerek 3 parçaya ayrıldı.

4 Mart 2009. Amsterdam'da gerçekleşen uçak kazası ile ilgili ön inceleme raporu açıklandı. Uçağın irtifa göstergesindeki arıza ve pilotaj hatası kazaya sebep olduğunu açıkladı. 22 Mart 2009. 5. Dünya Su Forumu İstanbul Sütlüce Kültür Merkezi'nde başladı. 8 Mart 2009. Elemitu Bekele 2009 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metrede Avrupa şampiyonu.

seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum.

25 Mart 2009. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişiyi taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ta kırsal kesimde düştü. Kazada kurtulan olmadı. Helikopterin enkazına 27 Mart'ta ulaşıldı. 2 Nisan 2009. Kürtçe Radyo 6 ve Ermenice Türkiye'nin Sesi Radyosu yayın yapmaya başladı. 4 Nisan 2009. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi hapis cezası bulunan Necmettin Erbakan'ın memnu haklarını iade etti. 5 Nisan 2009. İstanbul'da Türkiye-İspanya hükümetler arası birinci zirve

6 Nisan 2009. ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde milletvekillerine hitap etti. Associated Press, Obama'nın ilk kez bir İslam ülkesini ziyaret ettiğini duyurdu. 6 Nisan 2009. İstanbul'da Medeniyetler İttifakı 2. Forumu gerçekleşti. Foruma Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da katıldı. 8 Nisan 2009. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Zeki Sezer, yerel seçimler sonrasında istifa etti. 15 Nisan 2009. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-16 uçağı Bursa'da düştü. Pilot hayatını kaybetti.

21 Nisan 2009. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Batman Belediye Başkanı Necdet Atay, PKK üyelerine gerilla demek suretiyle terör örgütü propagandası yapmak suçundan 10 ay hapis cezası aldı. 22 Nisan 2009. 1 Mayıs Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla Emek ve Dayanışma Günü adıyla resmi tatil ilan edildi. 22 Nisan 2009. Demokratik Toplum Partisi milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda oturma eylemi yaptı.

28 Nisan 2009. 2000'de Bayrampaşa Cezaevi'nde gerçekleşen hayata dönüş operasyonu kapsamında 196 mahkum hakkında açılan dava zaman aşımına uğradı ve dava düştü. 29 Nisan 2009. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e Bilkent Üniversitesi'nde bir canlı bomba saldırı girişiminde bulunuldu. Canlı bomba etkisiz hale getirildi. Eylem hazırlığında olan başka bir canlı bomba daha yakalandı. 1 Mayıs 2009. 1978'in ardından 31 yıl sonra Taksim Meydanı'nda yeniden 1 Mayıs kutlandı. 1979'da sıkı yönetim nedeniyle Taksim Meydanı'nda kutlamalara izin verilmemişti. 4 Mayıs 2009. Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Bilge Köyü'nde bir düğün evine düzenlenen saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti.

özledim galiba seni. Bu yüzden

24 Ekim 2009. Domuz gribinden ilk ölüm Ankara'da gerçekleşti. 19 Kasım 2009. Taraf gazetesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bir cuntanın planlandığını iddia etti. Kafes eylem planı adı verilen plan nedeniyle Poyrazköy davası başladı. 7 Aralık 2009. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir askeri araca PKK militanları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu 7 asker hayatını kaybetti. 11 Aralık 2009. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bir kömür madeninde Girizu patlaması yaşandı. Göçük sonucu 19 işçi hayatını kaybetti.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi açıklamasını yaptı. Yabancı dijital konaklama platformları kanunu teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre bakanlıktan izin belgesi almayan ve Türkiye'ye temsilci atamayan yabancı platformlara erişim engeli ve ağır para cezaları uygulanacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, TCG Anadolu için hatıra parası çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu, denetim neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ödenen eğitim ve öğretim desteği tutarlarında %35 oranında artış yapıldı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 20 kuruş, euro 55 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.584 liradan, çeyrek altın ise 10.733 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölgemiz genelinde hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri'nin güney ve doğusundaki yüksek kesimlerle Sivas'ın doğusunda yer yer aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde termometreler gündüz en yüksek 20, gece ise en düşük 8 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde serin hava etkisini koruyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Akkışla, Bünyan, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 17, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve öğleden sonra yağış beklenen Yahyalı 18, Develi 19, günün en sıcak ilçesi ise 20 dereceyle Yeşilhisar olacak. Komşu illerimizdeki tabloya baktığımızda Yozgat ve Nevşehir 16, Sivas 18, Niğde 19, Kırşehir ise 20 derece. Son olarak 3 büyük ilimize baktığımızda sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü başkent Ankara 21, İstanbul 23, İzmir ise 25 derece olacak. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı yaptığı açıklamayla partisinin birinci olan il kongresinde aday olduğunu duyurdu. Gözbaşı açıklamasında şunları söyledi:
3: "Ben doğduğum günden beri yedi düvele meydan okuyarak bu ülkeyi küllerinden var eden, bağımsızlık meşalemizi yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adamıyım. İnancıyla ve kararlılığıyla bu partiyi iktidara taşıyacak olan Sayın Genel Başkanımız, hareketimizin önderi Özgür Özel'in adamıyım. Ben Cumhuriyet'in, demokrasinin adamıyım. Ben milletin adamıyım, milletin. Ve en önemlisi, ben ve burada gözlerinin içine baktığım tüm yol arkadaşlarım, bu partiyi Kayseri'de birinci parti yapacak mücadelenin adamlarıyız. Biz iktidarın, biz birlikte zaferlerin adamıyız, zaferlerin. Gelin, gelin bu aydınlık meşaleyi hep birlikte taşıyalım. Hepinizi bu büyük iktidar mücadelemizde sonuç ne olursa olsun omuz vermeye, gücümüze güç katmaya, bu büyük tarihin içinde ne anlamda olursa olsun müspet anlamda kendine yer bulmaya davet ediyorum.
2: Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanı Profesör Doktor Gökmen Zararsız'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformu, YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında dijital dönüşüm ve veriye dayalı yönetim alanında ödüle layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun'la Araştırma Dekanı Profesör Doktor Gökmen Zararsız'a takdim edildi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar bünyesinde istihdam edilmek üzere toplum yararına program kapsamında 100 kişilik ek bahçe görevlisi alımı yapılacak. Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi, okullarda şiddet, akran zorbalığı, tehdit ve kavga gibi olumsuz davranışların önlenmesi amacıyla velilere yönelik uyarı açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada velilerden çocukların çantalarını kontrol etmelerini ve davranışlarındaki değişiklikleri yakından takip etmeleri istendi. İkinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. yılı dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yanında bulunan caddeye Hava İkmal 100. Yıl Caddesi adı verildi. Kayseri sporlu futbolcular cumartesi günü Manisa FK ile karşılaşacakları müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanla devam etti. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizan da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

0: Mardin'de Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzenlenen zirvede, şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzla dezenflasyonun yeniden ivme kazanacağını düşünüyoruz dedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon soruşturmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek olmadığını belirterek yargı çalışıyor dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 24. dönem siyaset ve liderlik okulu 10 Ekim'de başlayacak. İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde çeşitli suçlardan aranan 640 kişi yakalandı. İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Messi 21 yıllık Arjantin milli takımı kariyerine bu gece çıkacağı son maçla rekorlar ve kupalar eşliğinde veda ediyor. UEFA, İrlanda Cumhuriyeti-İsrail ulusal milli maçında İsrailli bir futbolcunun antrenörüne kötü davranışı iddiasıyla disiplin soruşturması başlattı. UEFA Uluslar A Ligi'nde İngiltere sahasında Çekya'ya 3-0 mağlup olurken Hırvatistan'ı 2-1 yenen İspanya yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı. Ümit Milli Futbol Takımı Macaristan'la 0-0 berabere kalarak grubu tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Bitlis 1916 Silifke Spor'u 6-0, Kırklareli Spor Bayburt Spor'u 1-0, Sakarya Spor Arıt Kayadibi Spor'u 2-0, Karşıyaka ise 1923 Afyon Karahisar'ı 3-1 yendi. Euro Cup'ta mücadele eden Tofaş, deplasmanda Bork Bres'i 89-82 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. BTK Avrupa Kupası'nda Türk Telekom konuk ettiği İtalya ekibi Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. FIBA Avrupa Kupası'nda Yukatel Denizli Basket, Slovak temsilcisini evinde 83-69'luk skorla devirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Teknik ise deplasmanda 96-76 mağlup oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk, çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldığını ifade ederek petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi. Rusya'nın Karadeniz sahili açıklarında bir tankerde yangın çıktı. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu'nun telefon hattının sesli mesaj servisinin hacklendiği ortaya çıktı. Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'na balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bildirildi. ABD'nin Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle infazı başarısızlıkla sonuçlanan 50 yaşındaki idam mahkumu, hastanede tedavisinin sürdüğü sırada yeniden bilincine kavuştu ve konuşmaya başladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Kültür Panorama.
3: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Baki, divan edebiyatının en büyük ustalarından biri. Türk şiirinin yüzyıllar boyunca etkisini sürdüren güçlü kalemlerinden birisidir. Yaşadığı dönemde kazandığı büyük şöhret sayesinde Sultan-ı Şuara, yani Şairler Sultanı unvanıyla anılan Baki, yalnızca Osmanlı Sarayı'nın değil, edebiyat dünyasının da en çok takdir edilen isimleri arasında yer almıştır. Şiirlerinde kullandığı akıcı dil, güçlü ahenk ve ince hayal dünyasıyla divan şiirinin zirve noktalarından birini temsil eden sanatçı, eserleriyle kendisinden sonra gelen pek çok şaire de ilham vermiştir. 1526 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Baki'nin asıl adı Mahmut Abdülbaki'dir. Mütevazı bir ailede yetişen şairin babası camide görev yapan bir müezzindi. Çocukluk yıllarında çalışmak zorunda kalan Baki, bütün zorluklara rağmen eğitiminden vazgeçmedi. İlme olan merakı sayesinde medrese eğitimine yöneldi ve dönemin önemli alimlerinden ders aldı. Öğrenim hayatı boyunca şiire olan ilgisi giderek arttı. Yeteneği kısa sürede çevresinde fark edildi. Kaleme aldığı şiirler sayesinde dönemin devlet adamlarının ve saray çevresinin dikkatini çekmeyi başaran Baki, zamanla Osmanlı kültür ve sanat hayatının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapan Baki, devlet kademelerinde de önemli görevler üstlendi. İstanbul ve Medine'de kadılık yaptı. Ardından Anadolu ve Rumeli kazaskerliği görevlerinde bulundu. Osmanlı Devleti'nin en ihtişamlı dönemlerinden birinde yaşayan şair, Kanuni Sultan Süleyman başta olmak üzere 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde de büyük ilgi ve itibar gördü. Saray çevrelerinde kurduğu güçlü ilişkiler, onun sanat hayatına da önemli katkılar sağladı. Hayatının son yıllarında Şeyhülislamlık makamına yükselmeyi arzu etse de bu göreve getirilmedi. Baki'nin şiir anlayışının merkezinde insan, aşk, güzellik ve hayatın sunduğu zevkler yer alır. Şair, yaşadığı çağın ihtişamını ve kültürel zenginliğini dizelerine ustalıkla yansıtmıştır. Aşkı, tabiat ve insan ruhunun inceliklerini işlerken kullandığı dil son derece zarif ve etkileyicidir. Şiirlerinde ahenk ve musikiye büyük önem veren Baki, kelimeleri titizlikle seçmiş, İstanbul Türkçesinin bütün güzelliklerini eserlerine taşımıştır. Bu özellikleri sayesinde divan şiirinin dil ve üslup bakımından en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Edebiyat tarihindeki yerini belirleyen en önemli eser şüphesiz divanıdır. Binlerce beyitten oluşan bu eser, Baki'nin sanat anlayışını, şiirlerindeki ustalığını ve dil hakimiyetini gözler önüne serer. Bunun yanında Fazail-i Mekke ve Hadis-i Erbain tercümesi de en önemli eserleri arasında yer alır. Ancak onun adını edebiyat tarihinde ölümsüzleştiren eserlerden biri de Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı üzerine kaleme aldığı Kanuni Mersiyesi olmuştur. duygu gücü, estetik yapısı ve etkileyici anlatımıyla öne çıkan bu eser, Türk Edebiyatı'nın en başarılı mersileri arasında gösterilmektedir. Baki'nin şiirleri yalnızca döneminde değil, sonraki yüzyıllarda da büyük bir ilgi görmüş, medreselerde ve edebiyat meclislerinde okunmaya devam etmiştir. Şiire kazandırdığı estetik anlayış, dili kullanmadaki ustalığı ve sanata verdiği değer, onu Türk Edebiyatı'nın unutulmaz isimleri arasına taşımıştır. Yaşarken büyük bir şöhrete ulaşan nadir sanatçılardan biri olan Baki, 7 Nisan 1600 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Ardında bıraktığı eserler ve şiir geleneğine yaptığı katkılar sayesinde bugün hala divan edebiyatının en parlak yıldızlarından biri olarak anılmakta, Türk kültür ve edebiyat tarihindeki seçkin yerini korumaktadır. Kültür Panorama son buldu. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Kültür Panorama.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi açıklamasını yaptı. Yabancı dijital konaklama platformları kanunu teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre bakanlıktan izin belgesi almayan ve Türkiye'ye temsilci atamayan yabancı platformlara erişim engeli ve ağır para cezaları uygulanacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, TCG Anadolu için hatıra parası çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu, denetim neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ödenen eğitim ve öğretim desteği tutarlarında %35 oranında artış yapıldı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 20 kuruş, euro 55 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.584 liradan, çeyrek altın ise 10.733 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölgemiz genelinde hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri'nin güney ve doğusundaki yüksek kesimlerle Sivas'ın doğusunda yer yer aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde termometreler gündüz en yüksek 20, gece ise en düşük 8 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde serin hava etkisini koruyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Akışla, Bünyan, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 17, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve öğleden sonra yağış beklenen Yahyalı 18, Develi 19, günün en sıcak ilçesi ise 20 dereceyle Yeşilhisar olacak. Komşu illerimizdeki tabloya baktığımızda Yozgat ve Nevşehir 16, Sivas 18, Niğde 19, Kırşehir ise 20 derece. Son olarak 3 büyük ilimize baktığımızda sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü başkent Ankara 21, İstanbul 23, İzmir ise 25 derece olacak. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı yaptığı açıklamayla partisinin birinci olan il kongresinde aday olduğunu duyurdu. Gözbaşı açıklamasında şunları söyledi.
2: Ben doğduğum günden beri yedi düvele meydan okuyarak bu ülkeyi küllerinden var eden, bağımsızlık meşalemizi yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adamıyım. İnancıyla ve kararlılığıyla bu partiyi iktidara taşıyacak olan Sayın Genel Başkanımız, hareketimizin önderi Özgür Özel'in adamıyım. Ben Cumhuriyet'in, demokrasinin adamıyım. Ben milletin adamıyım, milletin. Ve en önemlisi ben ve burada gözlerinin içine baktığım tüm yol arkadaşlarım, bu partiyi Kayseri'de birinci parti yapacak mücadelenin adamlarıyız. Biz iktidarın, biz birlikte zaferlerin adamıyız, zaferlerin. Gelin, gelin bu aydınlık meşaleyi hep birlikte taşıyalım. Hepinizi bu büyük iktidar mücadelemizde sonuç ne olursa olsun omuz vermeye, gücümüze güç katmaya, bu büyük tarihin içinde ne anlamda olursa olsun müspet anlamda kendine yer bulmaya davet ediyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanı Profesör Doktor Gökmen Zararsız'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen kurumsal büyük veri analitiği platformu YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında dijital dönüşüm ve veriye dayalı yönetim alanında ödüle layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun'la Araştırma Dekanı Profesör Doktor Gökmen Zararsız'a takdim edildi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar bünyesinde istihdam edilmek üzere toplum yararına program kapsamında 100 kişilik ek bahçe görevlisi alımı yapılacak. Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi okullarda şiddet, akran zorbalığı, tehdit ve kavga gibi olumsuz davranışların önlenmesi amacıyla velilere yönelik uyarı açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada velilerden çocukların çantalarını kontrol etmelerini ve davranışlarındaki değişiklikleri yakından takip etmeleri istendi. İkinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. yılı dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yanında bulunan caddeye Hava İkmal 100. Yıl Caddesi adı verildi. Kayseri sporlu futbolcular cumartesi günü Manisa FK ile karşılaşacakları müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanla devam etti. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 7997.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzenlenen zirvede, şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzla dezenflasyonun yeniden ivme kazanacağını düşünüyoruz dedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon soruşturmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek olmadığını belirterek yargı çalışıyor dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 24. dönem siyaset ve liderlik okulu 10 Ekim'de başlayacak. İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde çeşitli suçlardan aranan 640 kişi yakalandı. İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Messi 21 yıllık Arjantin milli takımı kariyerine bu gece çıkacağı son maçla rekorlar ve kupalar eşliğinde veda ediyor. UEFA, İrlanda Cumhuriyeti-İsrail Ulusal Milli Maçı'nda İsrailli bir futbolcunun antrenörüne kötü davranışı iddiasıyla disiplin soruşturması başlattı. UEFA Uluslar A Ligi'nde İngiltere sahasında Çekya'ya 3-0 mağlup olurken Hırvatistan'ı 2-1 yenen İspanya yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı. Ümit Milli Futbol Takımı Macaristan'la 0-0 berabere kalarak grubu tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Bitlis 1916 Silifke Spor'u 6-0, Kırklareli Spor Bayburt Spor'u 1-0, Sakarya Spor Arıt Kayadibi Spor'u 2-0, Karşıyaka ise 1923 Afyon Karahisar'ı 3-1 yendi. Euro Cup'ta mücadele eden Tofaş, deplasmanda Bork Bres'i 89-82 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. BTK Avrupa Kupası'nda Türk Telekom konuk ettiği İtalya ekibi Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. FIBA Avrupa Kupası'nda Yukatel Denizli Basket, Slovak temsilcisini evinde 83-69'luk skorla devirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Teknik ise deplasmanda 96-76 mağlup oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldığını ifade ederek,

0: petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi. Rusya'nın Karadeniz sahili açıklarında bir tankerde yangın çıktı. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu'nun telefon hattının sesli mesaj servisinin hacklendiği ortaya çıktı. Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'na balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bildirildi. ABD'nin Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle infazı başarısızlıkla sonuçlanan 50 yaşındaki idam mahkumu, hastanede tedavisinin sürdüğü sırada yeniden bilincine kavuştu ve konuşmaya başladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi açıklamasını yaptı. Yabancı dijital konaklama platformları kanunu teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre bakanlıktan izin belgesi almayan ve Türkiye'ye temsilci atamayan yabancı platformlara erişim engeli ve ağır para cezaları uygulanacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, TCG Anadolu için hatıra parası çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu, denetim neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ödenen eğitim ve öğretim desteği tutarlarında %35 oranında artış yapıldı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 20 kuruş, euro 55 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.584 liradan, çeyrek altın ise 10.733 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölgemiz genelinde hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri'nin güney ve doğusundaki yüksek kesimlerle Sivas'ın doğusunda yer yer aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde termometreler gündüz en yüksek 20, gece ise en düşük 8 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde serin hava etkisini koruyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Akkışla, Bünyan, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 17, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve öğleden sonra yağış beklenen Yahyalı 18, Develi 19, günün en sıcak ilçesi ise 20 dereceyle Yeşilhisar olacak. Komşu illerimizdeki tabloya baktığımızda Yozgat ve Nevşehir 16, Sivas 18, Niğde 19, Kırşehir ise 20 derece. Son olarak 3 büyük ilimize baktığımızda sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü başkent Ankara 21, İstanbul 23, İzmir ise 25 derece olacak. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı yaptığı açıklamayla partisinin birinci olan il kongresinde aday olduğunu duyurdu. Gözbaşı açıklamasında şunları söyledi.
2: Ben doğduğum günden beri yedi düvele meydan okuyarak bu ülkeyi küllerinden var eden, bağımsızlık meşalemizi yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adamıyım. İnancıyla ve kararlılığıyla bu partiyi iktidara taşıyacak olan Sayın Genel Başkanımız, hareketimizin önderi Özgür Özel'in adamıyım. Ben Cumhuriyet'in, demokrasinin adamıyım. Ben milletin adamıyım, milletin. Ve en önemlisi ben ve burada gözlerinin içine baktığım tüm yol arkadaşlarım, bu partiyi Kayseri'de birinci parti yapacak mücadelenin adamlarıyız. Biz iktidarın, biz birlikte zaferlerin adamıyız, zaferlerin. Gelin, gelin bu aydınlık meşaleyi hep birlikte taşıyalım. Hepinizi bu büyük iktidar mücadelemizde sonuç ne olursa olsun omuz vermeye, gücümüze güç katmaya, bu büyük tarihin içinde ne anlamda olursa olsun müspet anlamda kendine yer bulmaya davet ediyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanı Profesör Doktor Gökmen Zararsız'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformu, YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında dijital dönüşüm ve veriye dayalı yönetim alanında ödüle layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun'la Araştırma Dekanı Profesör Doktor Gökmen Zararsız'a takdim edildi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar bünyesinde istihdam edilmek üzere toplum yararına program kapsamında 100 kişilik ek bahçe görevlisi alımı yapılacak. Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi, okullarda şiddet, akran zorbalığı, tehdit ve kavga gibi olumsuz davranışların önlenmesi amacıyla velilere yönelik uyarı açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada velilerden çocukların çantalarını kontrol etmelerini ve davranışlarındaki değişiklikleri yakından takip etmeleri istendi. İkinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. yılı dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yanında bulunan caddeye Hava İkmal 100. Yıl Caddesi adı verildi. Kayseri sporlu futbolcular cumartesi günü Manisa FK ile karşılaşacakları müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanla devam etti. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 30.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzenlenen zirvede, şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzla dezenflasyonun yeniden ivme kazanacağını düşünüyoruz dedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon soruşturmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek olmadığını belirterek yargı çalışıyor dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 24. dönem siyaset ve liderlik okulu 10 Ekim'de başlayacak. İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde çeşitli suçlardan aranan 640 kişi yakalandı. İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Messi 21 yıllık Arjantin milli takımı kariyerine bu gece çıkacağı son maçla rekorlar ve kupalar eşliğinde veda ediyor. UEFA, İrlanda Cumhuriyeti-İsrail Ulusal Milli Maçı'nda İsrailli bir futbolcunun antrenörüne kötü davranışı iddiasıyla disiplin soruşturması başlattı. UEFA Uluslar A Ligi'nde İngiltere sahasında Çekya'ya 3-0 mağlup olurken Hırvatistan'ı 2-1 yenen İspanya yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı. Ümit Milli Futbol Takımı Macaristan'la 0-0 berabere kalarak grubu tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turunda Bitlis 1916 Silifke Spor'u 6-0, Kırklareli Spor Bayburt Spor'u 1-0, Sakarya Spor Arıt Kayadibi Spor'u 2-0, Karşıyaka ise 1923 Afyon Karahisar'ı 3-1 yendi. Euro Cup'ta mücadele eden Tofaş, deplasmanda Bork Bres'i 89-82 mağlup ederek 2-2 yaptı. BTK Avrupa Kupası'nda Türk Telekom konuk ettiği İtalya ekibi Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. FIBA Avrupa Kupası'nda Yukatel Denizli Basket, Slovak temsilcisini evinde 83-69'luk skorla devirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Teknik ise deplasmanda 96-76 mağlup oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya ve Karadeniz'de dört ayrı hedefe yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi. İşgalci İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırı

0: saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74.250'ye, yaralı sayısı 175.278'e yükseldi. İşgalci İsrail'in 3 yılı aşkın süredir devam eden soykırımı nedeniyle yerinden edilmiş Filistinliler, sığınacak ev sayısının kısıtlı olması nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Fransa'da liselerde oluşan hasar nedeniyle 30 bin öğrenci haftalarca yüz yüze eğitim alamayacak. ABD Adalet Bakanlığı, personeline yapay zeka yerine süper zeka terimini kullanması için talimat verdi. Nepal'de sel felaketinde kaybolan binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılacak. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi açıklamasını yaptı. Yabancı dijital konaklama platformları kanunu teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre bakanlıktan izin belgesi almayan ve Türkiye'ye temsilci atamayan yabancı platformlara erişim engeli ve ağır para cezaları uygulanacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, TCG Anadolu için hatıra parası çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu, denetim neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ödenen eğitim ve öğretim desteği tutarlarında %35 oranında artış yapıldı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 20 kuruş, euro 55 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.584 liradan, çeyrek altın ise 10.733 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölgemiz genelinde hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri'nin güney ve doğusundaki yüksek kesimlerle Sivas'ın doğusunda yer yer aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde termometreler gündüz en yüksek 20, gece ise en düşük 8 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde serin hava etkisini koruyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Akkış, Bünyan, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 17, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve öğleden sonra yağış beklenen Yahyalı 18, Develi 19, günün en sıcak ilçesi ise 20 dereceyle Yeşilhisar olacak. Komşu illerimizdeki tabloya baktığımızda Yozgat ve Nevşehir 16, Sivas 18, Niğde 19, Kırşehir ise 20 derece. Son olarak 3 büyük ilimize baktığımızda sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü başkent Ankara 21, İstanbul 23, İzmir ise 25 derece olacak. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliği ile yeni eğitim öğretim döneminde ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
2: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, yetiştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışıp gayreti içerisindeyiz.
1: Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmesinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz. Çocukta da panik havası oluşuyor.
3: Tabii çocuk acaba bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Kayseri Spor'a FIFA tarafından eski futbolcu Mehdi Boğrabia'nın 456 bin euro tutarındaki alacağı nedeniyle transfer yasağı getirildi. Kadın Futbol Süper Lig takımlarından Kayseri Kadın FK'lı futbolcu Haiti A Milli Kadın takımının kadrosuna davet edildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: sır soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Meysu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif. Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir, bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir" dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernard Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Messi, 21 yıllık Arjantin milli takımı kariyerine bu gece çıkacağı son maçla rekorlar ve kupalar eşliğinde veda ediyor. UEFA, İrlanda Cumhuriyeti-İsrail Ulusal Milli Maçı'nda İsrailli bir futbolcunun antrenörüne kötü davranışı iddiasıyla disiplin soruşturması başlattı. UEFA Uluslar A Ligi'nde İngiltere sahasında Çekya'ya 3-0 mağlup olurken Hırvatistan'ı 2-1 yenen İspanya yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı. Ümit Milli Futbol Takımı Macaristan'la 0-0 berabere kalarak grubu tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Bitlis 1916 Silifke Spor'u 6-0, Kırklareli Spor Bayburt Spor'u 1-0, Sakarya Spor Arıt Kayadibi Spor'u 2-0, Karşıyaka ise 1923 Afyon Karahisar'ı 3-1 yendi. Euro Cup'ta mücadele eden Tofaş, deplasmanda Bork Bres'i 89-82 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. BTK Avrupa Kupası'nda Türk Telekom konuk ettiği İtalya ekibi Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti. FIBA Avrupa Kupası'nda Yukatel Denizli Basket, Slovak temsilcisini evinde 83-69'luk skorla devirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Teknik ise deplasmanda 96-76 mağlup oldu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda 90'lı yılların bağımsız Türk müziğinde kendine özgü akustik tarzıyla yer edinen Düş Sokağı Sakinleri grubunu sizlere aktaracağız. Düş Sokağı Sakinleri, 1993 yılında Murat Çelik ve Murat Yılmaz Yıldırım tarafından İstanbul'da kuruldu. Müzikal altyapısını ağırlıklı olarak iki akustik gitar, vurmalı çalgılar ve iki farklı vokal renginin uyumu üzerine kurgulayan ikili, albümlerinde dijital sesler yerine doğal enstrüman tınılarını tercih etti. Şarkı sözlerinde ise geleneksel halk şiiri, tasavvufi öğeler, kent insanının yalnızlığı ve varoluşsal temalar işlendi.

Grup kurulduktan 3 yıl sonra 96 yılında kendi adlarını taşıyan ilk stüdyo albümleri Düş Sokağı'nı Picatura etiketiyle piyasaya sürdü. Albümde yer alan tüm şarkıların söz ve besteleri Murat Çelik'le Murat Yılmaz Yıldırım'ın imzasını taşıyordu. Albümün prodüksiyonlarında sade bir akustik anlayışım benimsendi. Dönemin popüler müzik kanallarında ve ana akım medyada çok fazla yer bulamamasına rağmen albüm kulaktan kulağa yayılarak özellikle üniversite gençliği ve bağımsız müzik dinleyicileri arasında geniş bir kitleye ulaştı. Grup içinde Murat Çelik daha duru ve lirik söz yazımıyla öne çıkarken, Murat Yılmaz Yıldırım daha dramatik ve imge ağırlıklı dizeleriyle beste yapısını dengeliyordu.

Grup ilk albümün ardından 3 yıllık bir ara vererek 99 yılında ikinci stüdyo albümleri olan Yaşadıkça'yı piyasaya sürdü. Bu albümde perküsyon kullanımı artırıldı, şarkı süreleri daha uzun tutuldu ve akustik solo bölümlerine geniş alan ayrıldı. Albümdeki beste dağılımı yine iki üye arasında paylaşıldı. Albüm, grubun müzikal olgunlaşma dönemi olarak kabul edildi ve diskografilerindeki en bilinen eserleri barındırdı.

2001 yılına gelindiğinde Düş Sokağı sakinleri, 3 adını taşıyan 4. diskografik ve 3. stüdyo albümlerini yayınladı. Bu albüm, grubun birlikte kaydettiği son stüdyo çalışması olma özelliğini taşıyordu. Albümdeki aranjeler tamamen grubun kendisine aitti ve kayıt süreçlerinde analog stüdyo tekniklerinden yararlanıldı. 2001 yılından sonra Murat Çelik ve Murat Yılmaz Yıldırım, müzikal anlayışlarındaki farklılaşmalar ve bireysel üretimlerine ağırlık verme kararı doğrultusunda ortak stüdyo çalışmalarını sonlandırma kararı aldılar.

Grubun dağılmasının ardından üyeler solo kariyerlerine yöneldi. Murat Çelik, müzikal üretimini daha sakin ve akustik bir çizgide sürdürdü. 2002 yılında ilk solo albümü Su Süzüldüğü çıkaran Çelik, Söyleyemediklerim ve Aşkın Üzerine Söylenmemiş Her Şey gibi solo albümlerle dinleyicilerin karşısına çıktı. Solo çalışmalarında masalsı ve yalın bir anlatım tercih etti. Müzik kariyerinin yanı sıra edebiyata da ağırlık veren Çelik, Su Süzüldü ve Gözlerin Su Rejimi gibi şiir kitapları yayımlayarak edebi yönünü de pekiştirmeye devam etti.

Grubun diğer üyesi Murat Yılmaz Yıldırım ise solo müzik kariyerine Düş Yolcusu konseptiyle oldukça verimli bir şekilde devam etti. Yılmaz Yıldırım, Kırık Hava, Aşk Müziği, Cennet Sürgünü, Büyü, Dere Boyu Kavaklar ve Sulara Yazılan Düşler gibi çok sayıda albüm yayınladı. Kendi kurduğu üretim çizgisiyle diskografisine onlarca beste ekledi. Solo çalışmalarında senfonik ve akustik öğeleri bir araya getirirken, Düş Sokağı Sakinleri ismini de konserlerinde ve projelendirilen yayınlarında yaşatmaya devam etti. Ayrıca Düş Yolcusu adıyla şiir ve deneme kitapları kaleme aldı.

Düş Sokağı sakinleri, aktif oldukları yıllarda ve sonrasında canlı performans kayıtlarından oluşan konser albümleri de yayınladı. Müzikal anlayışları gereği konserlerde şarkıları birebir albüm kaydı gibi çalmak yerine uzun enstrümantal sololar ve doğaçlama bölümler de eklendi. Stadyum konserleri yerine genellikle tiyatro salonları, üniversite amfileri ve kültür merkezlerini tercih eden ikili, bağımsız Türk müziğinde akustik duo tarzının en istikrarlı örneklerinden biri olarak müzik tarihimize altın harflerle yazıldı. Ayrılığın ardından her iki sanatçı da solo albüm ve konserleriyle kendi dinleyici kitlelerine seslenmeyi sürdürdü.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi açıklamasını yaptı. Yabancı dijital konaklama platformları kanunu teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre bakanlıktan izin belgesi almayan ve Türkiye'ye temsilci atamayan yabancı platformlara erişim engeli ve ağır para cezaları uygulanacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, TCG Anadolu için hatıra parası çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu, denetim neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2026 yılının 9 ayında 948 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve yapılan suç duyurularının 96'sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ödenen eğitim ve öğretim desteği tutarlarında %35 oranında artış yapıldı. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 20 kuruş, euro 55 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6584 liradan, çeyrek altın ise 10733 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölgemiz genelinde hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri'nin güney ve doğusundaki yüksek kesimlerle Sivas'ın doğusunda yer yer aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde termometreler gündüz en yüksek 20, gece ise en düşük 8 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde serin hava etkisini koruyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Akkış, Bünyan, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 17, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve öğleden sonra yağış beklenen Yahyalı 18, Develi 19, günün en sıcak ilçesi ise 20 dereceyle Yeşilhisar olacak. Komşu illerimizdeki tabloya baktığımızda Yozgat ve Nevşehir 16, Sivas 18, Niğde 19, Kırşehir ise 20 derece. Son olarak 3 büyük ilimize baktığımızda sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü başkent Ankara 21, İstanbul 23, İzmir ise 25 derece olacak. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kocasinan Belediyesi, Koca Burger etkinliği ile yeni eğitim öğretim döneminde ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi:
2: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, yetiştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışıp gayreti içerisindeyiz.
1: Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmesinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz. Çocukta da panik havası oluşuyor.
3: Tabii çocuk acaba bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Kayseri Spor'a FIFA tarafından eski futbolcu Mehdi Boğrabia'nın 456 bin euro tutarındaki alacağı nedeniyle transfer yasağı getirildi. Kadın Futbol Süper Lig takımlarından Kayseri Kadın FK'lı futbolcu Haiti A Milli Kadın takımının kadrosuna davet edildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Kocasinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir, bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernard Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.

0: Yayın tekrarı.
1: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
2: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
3: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
3: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
2: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor ya.
4: Evet.
2: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
2: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
3: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param. Benim param o da benim.
4: O da benim.
3: Benim param.
4: Senin param
3: o da benim.
4: O da benim.
3: Benim param benim.
4: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğun.
3: 2011.
4: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
2: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
3: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
2: Tamam.
3: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
2: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
1: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
2: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin sabah sabah en çok dinlenen sabah programında sizlerle birlikteyiz. 5. yılımızda Yol Açık'ta Radyo Radar'da bugün de sizlere merhaba demek nasip oldu efendim. Günlerden 7 Ekim Çarşamba, dışarıda puslu bir hava var. Öyle tatlı bir pus var ki yağdı yağacak arasında bir yerlerde geziniyor. Birazdan hava durumuna ve bültenimize de bakacağız. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve teknik masamızda Sayın Merve Esersoy bizlerle birlikte olacaklar. Halil Beyciğim günaydın.
4: Günaydın, hayırlı sabahlar.
2: Nasılsın?
4: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Dışarı soğuk, üstünde mont ama içeride kısa kollu. Tam Kayseri havasındayız. Ne yapacağımızı çok bilmiyoruz
4: bir,
2: gibi.
4: Bir yanım
2: mavi, yeşil dalgalanır sular da vardı.
4: Bir yanım bahardı. Neydi öyle, ha, bir
2: öyle
4: şey?
2: Bir şey vardı değil mi?
4: Aklıma gelmedi ama.
2: Bir yanımız bahar bahçe.
4: Bir yanımız bahar bahçe.
2: Aynen öyle.
4: Ama hava da böyle sanki sis var gibi geldi bana.
2: Sis değil, çok bulutlu.
4: Buluttan ziyade çok şöyle bulutlu. Şimdi İldem tarafına şehre bakınca bazı yerler gözüküyor. Bayağı bir aşağıya çökmüş. Dedim ben de bulut mu sis mi dedim. Sanki İkisi de var gibi geldi bana.
2: Meteoroloji diyor ki efendim bugün itibariyle parçalı bulutlu bir hava olacak. Öğle saatlerinde, öğleden sonra saatlerinde bu bulutlu kıvam devam edecek diyor. Bugün yağış beklemeyin ama yarın itibariyle yağışımız var diyor. Ardından da cuma, cumartesi, pazar itibariyle güneşli bir havayla karşı karşıya kalacağımızı söylüyor. Bugün en düşük sıcaklık 8, en yüksek 20 derece olurken hafta sonuna doğru geldiğimizde en düşük 10, en yüksek 24 dereceye kadar çıkacak diyor. Artık şu pastırma sıcakları moduna doğru da hafiften geleceğiz herhalde Ekim'in sonu gelmesi itibariyle ama Allah var 10-15 gündür ciddi hem serin hem böyle tam sonbahar havasına benzer yağışlı bir havayla karşı karşıya geldik. Ki aslında bu sonbaharda, bu yazda da ve kışta da yağıştan hiç ayağını kesmedi Rabbim hamdolsun.
4: Maşallah.
2: Barajlarımız dolu dolu ve hani iklim krizine, iklim krizinin diğer muafiyetlerine, hatta birilerine göre iklimi ve yağmuru çeken işte İran'daki saldırı savaş sonrasında değişti, bundan dolayı bölge rahatladı gibi fantaziler de vardı biliyorsun sezonun başında ama hakikaten yağış bu sene çok güzel yağdı. Bu mevsim itibariyle de, sonbahar itibariyle de tadını çıkartacağız gibi hafif puslu, hafif bulanık, tatlı bir havayla geçiştiriyoruz.
4: Şöyle Mustafa, bizim ülkemizde hamdolsun bol bereketli yağış geçti ama Avrupa bunun tam tersi.
2: Evet.
4: Avrupa inanılmaz derecede kuraklık var.
2: Kuraklığın ötesinde bu yaz Avrupa'ya giden arkadaşlarım şunu söyledi. Mesela Fransa'da 35-40 dereceleri görmek falan neredeyse imkansız. Yanmış adamlar yani, tamamen yanmış.
4: 44-45 dereceleri aynen gördüler öyle. Paris'te.
2: Aynen.
4: İngiltere'de
2: ki
4: 40
2: Akdeniz
4: derece.
2: İklimi değil yani, baktığımızda kuzeye yaklaşık yer. Yani, İspanya'dan bahsetmiyoruz yani sonuçta.
4: Avusturya'da işte yeğenim diyor ki dayı 30 derece görülmemiş burada. Evet. 40 derece üstünü gördük diyor bu sene diyor. Bir de şu iklim anlaşması bilmem ne carçurttan dolayı da klima kullanımı da yasak.
2: Nasıl yasak?
4: Klima
2: kullanımı var ama kullanamıyorum.
4: Kullanamıyorsun.
2: O yerim
4: şimdi ayağı. İngiltere'de de klima, yani mevcutta klima mevcudu toplam konutların ya da iş yerlerin %10'u bile değilmiş. Çünkü
2: İhtiyaç
4: zaten soğuk yani. İklim. İhtiyaç yok. Bu sene isteyenlere de yasakladılar, klima kullanımı da yasak. niye elektrik harcaması olmasın diye. Yani daha başka acil yerlerde
2: bize tam tersi olur. Kullanın da faturasını ödeyin. Kademeli fatura sistemine geçer. Daha fazla ödesin.
4: Tabii.
2: Orada da öyle hadise. Efendim bir para piyasası yapalım. Ardından hem iklime hem bugün gerçekleşecek ve başlayacak mobilya fuarına hem ekonomiyi birazcık daha konuşmaya çalışacağız efendim. Müsaadenizle ve izniniz olacak olursa. Piyasadaki durum fon krizi ve fon krizi öncesi ve sonrası diye devam ediyor neredeyse. Dün itibariyle de bunun hislerini yeniden gördük. Bununla alakalı da birkaç haberimiz var. An itibariyle dolar kuru 49 lira 19 kuruştan euro ise 55

0: Brent petrolü 60-70 dolara da dönseniz bir senenin içerisinde bizdeki enflasyon, dolar kurunu falan hesap ettiğimizde biz o üç haneleri görmek zorunda kalacağız gibi zaten. Çünkü bizde hep artarak devam eden bir hadise var. Yani hiç eksilmedik. Onun için bu yıl olmaz, önümüzdeki yıl olur, bu ay olmaz, birkaç ay sonrasında olur. Mutlaka göreceğiz gibi görünüyor ne yazık ki. Borsa İstanbul ne yapmış peki? Borsa İstanbul dünü 0.56'lık bir eksiyle kapatmış. 12.374 puanda da Borsa İstanbul'un kapanış seviyesi var. Şimdi bir de serbest piyasadaki altına bakalım. Altını olanlar ve alanlar satanlar için şu an itibariyle gram altın 6.590 liradan, bir çeyrek altın ise 10.742 liradan işlem görüyor. Biz bugüne kadar hep şöyle zannetmiştik Halil, daha doğrusu şu dönemde fon krizine biz ayıkana kadar herhalde insanlar altına ve mevduata çok fazla para yatırdı diye düşünmüştük. Mevduatta hala çok fazla para var ama fonun piyasadan çektiği bir para da söz konusu. Bunu da artık iyice hissediyoruz. Eşten, dosttan, etraftan, kendi etrafımızdan gelen rakamlarla hissetmeye başlıyoruz. Fondaki zenginlik sona erince ya da bu para tak diye şu an itibariyle her gün dip dip dip yapmaya başlayınca alamadılar zaten biliyorsun. Sadece 1 milyon altı için bir süreç açıldı. Hal böyle olunca insanların parasal ihtiyaçları ya da para güvenlerinin dengesi de değişti. Bu devletin endeksinde ya da devletin ödemesi gereken bir para değil. Bunu baştan açıkça yazalım. Devlet bunu kontrol etmeliydi de ayrı bir hadise. Devlet bunu hukuki süreçlerini yapar aynı hadise. Ama sen bir hisse senedi almışsın, sen bir fon almışsın, fon da zarar etmiş ya da eksiğe düşmüş diye baktığımız bir alan, bir tür borsa operasyonu, bir tür borsa manipülasyonu diyelim. Bu anlamda devleti zarara sokmuyor ama içeride dönebilecek para ve mevduatın çekilmesi sebebiyle piyasayı otomatik olarak yine devleti zarara sokmuş oluyor. Yani çünkü piyasada düşünsene, atıyorum 100 milyarlık bir para var, 100 milyarlık paranın 30 milyarı 40 milyarı gitmiş diye düşün piyasada serbest gezin. 40 milyar eksik olunca 40 milyarlık az ticaret dönecek, 40 milyarlık az vergi dönecek. Piyasadaki daralma başka sübvansiyonlara sebebiyet vermiş olacak. Bunun için de piyasada başka bir darlık ve zorluk bekleniyor. Fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. 10 maddeli kanun teklifiyle 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya yakın olan kadar olan varlıklarının tasfiye konu edilmesi öngörülüyor. Bugün itibariyle meclis dün itibariyle başladı oturumlarına, pardon, bugün itibariyle belki de konuşulacak. Anadolu Ajansı'nın haberine göre AK Parti grup başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemlerini ele almak üzere bir çalışma grubu oluşturdu. Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin kanun teklifi hazırlandı. İlerleyen günlerde TBMM başkanlığına sunulması planlanan geçici nitelikte kanun teklifi kapsamında 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiye edilmesi öngörülüyor. Şu an 455.000 yatırımcısının kaç tanesinin 1 milyonun üzerinde yatırımı vardır acaba? Keşke o rakamları da verseler bize. Mesela 455.000'in 250.000'i 1 milyon ve üzerindeyse ciddi bir rakamdan bahsederiz. Yine devletten çıkmayacak kimse bunu böyle anlamasın ama fonun tasfiye sürecinde bunu ödüyoruz dediğimizde başka bir iş var.
1: Biner lira olsa 455 milyon yapar.
0: Birer milyon lira olsa.
1: Birer milyon yapsa 455 milyar TL yapar. Yani nasıl 3 tane, 3'er tane sıfırlar ekle. Çok büyük bir para. Ama kimin ne kadarı var? Belki 500 TL'si var. Belki 500 bin ya da 500 milyonu var. Bunu bilmiyorsunuz.
0: Belki de yani oradaki 100 TL de aynı fon rakamına gelmiş oluyor. Orada fark eden bir şey yok. Bununla alakalı kanun teklifi bekleniyor. Bu arada kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele İYE kapsamına girmişti zaten bu işler, belki biliyorsunuzdur. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltilmiş. Finansal kuruluşların internet ve mobil kanallarda kullandığı müşteri doğrulama ve yöntemlerine yönelik yeni güvenlik şartları getirilmiş bu arada efendim. Kimlik teyit sınırı da 30 bin lira olmuş. Nakit, döviz, kuyumcu işlemlerde kimlik tespit eşiği 370 bin liraya çıkartılmış. Söz konusu kuruluşlar işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantı birden fazla işlemin toplam tutarı 370 bin lira ve üzerinde olduğu durumlarda kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek veya ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkartılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü. Daha önceki bu alt sınır 185 bin liraymış. Şu an itibariyle 370 bin liraya çıkmış. SMS'de doğrulamaya da yeni düzenleme gelmiş. Finansal kuruluşların internet veya mobil hizmetler kanalları üzerinde üzerine ya da müşterinin yükümlülüğü nezdinde kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefon numarasına kısa mesaj servisiyle gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodu yaptığı SMS OTP diye geçiyor. Yaptığı doğrulama işlemlerine ilişkin yeni hükümler getirmiş. Buna göre kullanılacak doğrulama yönteminin işleminin niteliği ve risk düzeyine uygun olması, işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması

0: ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirleri alınacaktır demiş. Burada da ufak bir operasyon gerçekleştirmiş. Bunun için para transferi yapıyorsun. Efendim benim haberim yaptı diyor. Bu arada biz sadece fon dolandırıcılarından bahsetmeyelim. Piyasada hala senin hesabından araba satarken, alırken, başka bir şey yaparken, evini kiraya verirken hala dolandırıcılar piyasada oldukça fazla miktarda mevcut. Bununla alakalı da keşke TBMM bir düzenleme yapsa. Çünkü adam bariz dolandırıcı. Hissediyorsun, senden para almaya çalışıyor, sana para göndertmeye çalışıyor. Kendisine geçtiğimiz günlerde anlattım, arabayı satsak mı dediğimiz süreçte alıcıdan çok dolandırıcının aradığından bahsetmiştim, bizzat kendim yaşadım. Şu an internette de bunun videoları dolaşıyor, bol miktarda görebilirsiniz. Bu adamları şikayet ediyorum dediğinizde gidip şikayet edip hat üzerinden bu numarayı yapmıyorsunuz. Yani telefon trafiğini bitiriyorsunuz ve telefonu kapatıyorsunuz, çünkü karakola gitmem lazım. Şikayette bulunmam lazım. Tespitleri lazım. Bulunabilirse bulunacak. Bulunmazsa biz öyle bir şey demedik ki desin, ne yapacaksın? Telefon ses kaydı mı yapıyorsun yani şu an o an itibariyle? Hal böyle olunca biz bunları operasyona yapamıyoruz. Ve sazan sarmalına yapanlar, adı öyle miydi bilmiyorum, İnsanları bir şekliyle telefon dolandırıcılığıyla bir yere çekmeye çalışanlar hala piyasada aktif. Bunun için siz belli bir transferi yaparken kimlik doğrulamayla bir güvenlik basamağı daha getiriyoruz ki hani ola ki sizi biraz daha yavaşlatalım, durduralım ya da yanınızdaki başka biri 3000 lira göndereceğim derken 500 bin lira göndermesin diye bu anlamda birkaç tedbir daha almış oluyoruz. Yaptığımız iş sadece bundan ibaret. Çözüm olur mu bilmiyorum ama şu dolandırıcılıkla alakalı çözümü net bir şekilde belki de bulmamız gerekiyor. Yani bu dönem yasama yılında bunlar çıkar mı? Keşke çıksa. Keşke teklif olarak bunlar da geçsin.
1: Çok zor Mustafa. Şimdi bunun önüne geçmek bir kere çok zor. Evet. Dolandırıcılar ki yani hakimleri, savcıları, profesörleri bile dolandırıyorlar.
0: Tabii.
1: Bırak normal vatandaşı, adamlar öyle bir konuşuyor ki zaten karşıdaki insanı hipnoz ediyor adeta. Sonrasında diyor ki şimdi sen diyorsun ya işte telefon doğrulama yok, kimlik doğrulama şu bu. Ya bunların hiçbirine gerek kalmıyor ki.
0: Yöntemini buluyor.
1: Yöntem diyor ki evinde ne kadar birikimin varsa diyor sakın telefonu da kapatma. Birikimini al, işte bilmem şu parka, şu okulun önüne gel. Şimdi bunun önlemini nasıl alacaksın? Nasıl yapacaksın?
0: Halicim bak bunu bak bu kısmı geçerek söylüyorum. En azından ya işte geçtiğimiz günlerde yaşadık hadiseyi. Efendim kapora göndereceğim diye yola çıkıyor, senden para almaya çalışıyor.
1: Yani.
0: Buna düşen var mıdır? Mutlaka vardır ki yapıyorlar.
1: Tabii.
0: Düşünsene kimsenin buna düşmediği yerde bu yöntemi uygular mı adam?
1: 100 kişiye dener, 5 kişi 10 kişi şimdi düşer, deli dehşet para yapar.
0: Başına gelmeyenler için de söyleyelim, bu da bir uyarı olsun. Hani henüz böyle bir hikaye yaşamamışlardır ama haberleri yoktur, çok güncel değil. En azından dinleyen kardeşlerimiz.
1: Konuyu bence anlat.
0: Bence de ilanı veriyorsunuz. Biri düştü herhalde Mehmet'ciğim, bir bak. Bir takır tukur bir ses geldi. İnşallah tek parçadır. İlanı veriyorsunuz. İlanı verdikten sonra biri arıyor. Halil Bey arıyor mesela sizi. Hep örneği senden veriyorum, kusura bakma Halil'ciğim. Arıyor, diyor ki efendim şu olur mu, şu fiyat olur mu, ben şu gün izin alacağım filan. Bir fiyat üzerinde anlaşıyorsunuz. Pazarlık ediyorsunuz. Yani o kadar ciddi bir alıcı ki pazarlık ediyorsunuz. Sonrasında diyor ki tamam abi ben iznimi alıp sana haber vereceğim. Ben öyle yaptılar. Tamam olur kardeşim, döndük. Abi ben iznimi aldım, işte atıyorum perşembe gün, cuma gün gelebiliyorum. Ben sana şimdi bir kapora göndereyim, adı belli olsun. Tamam olur. Kapora gönder. Şimdi hatta bir arkadaş var. Hattaki arkadaş diyor ki merhaba. Ben bilmem bir şey, noteri bilmem bir şey. Noter. Şimdi güvenli ödeme ile alakalı sizi eşleştireceğiz karşılıklı. Allah Allah. Peki güvenli ödeme diye bir sistem var.
1: Sen buraya yani kadar henüz ayıkmıyorsun.
0: Şimdi diyor ki hangi banka, atıyorum A Bankası. A Bankası var mı ikinizde de? Var. Karşı tarafa soruyor, diyor ki Halil'cim paran müsait mi, ne kadar göndereceksin? Mesela 50 bin lira diyorsun. Tamam, para müsait mi? Müsait, hesapta var mı? Var. Tamam, siz açın hesapları. Açtık hesapları. Şimdi şu IBAN'a para gönder kısmına gelin. Dedim ki kardeş ben niye para gönderiyorum? Ben niye para gönder kısmına? Yok abi biz eşleştireceğiz Mustafa Bey, biz ondan dolayı böyle yapıyoruz. Allah Allah. Peki. Hadi dediğin gibi olsun. Yemedim de peki, hadi dediğin gibi olsun. Yazın. IBAN numarası şu. Tek tek IBAN'ı yazdırıyor. Sonrasında işte isim şu. İsmi yazınca ben bölgedeki noter vesaire, başkatip falan var mı diye, ne olur ne olmaz ihtimali diye baktım. Tamam, o da yok. Kayıt da yok internette. Tamam, yazdık. İşte rakam kısmına 50 bin lira yazın. Yazdık. Göndere basın. Kardeş niye gönderiyorum ben de? Niye gönderiyorum? Yok Mustafa Bey dedi, şimdi siz onu bastığınız anda biz karşılıklı eşleştirme yapacağız. Şimdi biliyorum hikayeyi de.
1: Nereye gidecek ona bakıyorsun.
0: Bakiyesi sıfır olan bir hesabımı seçtim. Birden fazla hesabım var bankada çünkü. Bakiyesi sıfır olan bir hesabı seçtim, gönderdim. Para yok diyor dedim. Beni mi kandırıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz dedim. Telefon kapandı. Bu arada bir başka biri de sıra bekliyor. Diyor ki hani oradan kapora gelmezse biz alalım. Peki kardeşim, döndük ona. Tamam buyurun siz devam edin. Abi banka bireysel açık mı? Açık. Bekleyin abi bir saniye. Tamam ben şimdi gönderdim. Gelen yok kardeşim. Yok abi gönderdim. Alttan üçüncü tuşa bastım. Güvenli ödeme yöntemi diye bir sistemimiz var ya, GET. GET'te normalde güvenli ödeme de şöyle bir hadisi var. Ben Halil'e para gönder diyorum. Halil de kabul ediyor. Güvenli ödeme noterler için sağlanılan bir sistem bu. Hani alışverişin güvenli ödeme. GET'ten gönderdim diyor. GET'e gidiyorsun. GET'te normalde alan kısım benim. İsteyen kısım o ama. Yani normalde parayı ben alacağım ya. Onaylasam 50 bin lira oraya gidecek. Onu da kapattık. Üst üste yarım saat içerisinde bir dolandırıcıya etik davranışımızdan dolayı randevu verip ikinci dolandırıcıya çarpıyorduk. Şimdi biz yanlış anlamayın, bu kadar bildiğimizin içerisinde bunu yaşamıyoruz ama kafa bulanıklığına gelen, ne yaptığını bilmeyen, o an kafası karışık olan ya da süreci bilmeyen insanlar için burası bir risk. Burası net bir risk. Yani hesap numarasını açın da bunu yapacağız, güvenli ödemeyle göndereceğiz, kapatın abi. Bak böyle bir mevzu yok. Ve bu insanları şikayet ettiğinizde bile sonuç almanız neredeyse imkansız hale geliyor. Çünkü şikayet, tebliğ, tecelli vesaire derken adamın o hatla işi bitiyor zaten. Bunun için burada şu sisteme ihtiyacımız var. Şüpheci, dolandırıcılık işlemi diye bildirim yaptığımızda, kardeş benim hattımsa da, anladın mı? Bir durdur, bir aramaların hemen bir kontrol et. Senin nesil elinde bu sistem var. Kimle konuştuğumu, ne yaptığımı vesaire biliyorsun. Bir hesap hareketlerine ya da konuşma hareketlerine. Anında
1: dinlemeye geç.
0: Bir bak. Ondan sonra da gidelim, yerini tespit edelim, alalım ve paketleyelim. Ama bu insanlar hala insanları dolandırmaya devam ediyor. Ha fonculardan, fondip yapanlardan daha mı dolandırıcılar? Değiller. Ama herkes yerini bulduğu kadar yapıyor bunu. Yani biri 1 liralık yapıyor. Biri çok özür diliyorum kese kağıdının poşetin altına çürük üzümleri malzemeye atarak dolandırıcılığını yapıyor. Biri milleti kandırarak dolandırıcılığını yapıyor. Biri yetmez bu paralar diyor, trilyonluk dolandırıcılık yani
1: herkes
0: yapıyor.
1: Herkes imkanları ölçüsünde yapıyor.
0: Herkes evet gücü kadar dolandırıyor.
1: Gücü kadar dolandırıyor. Maalesef bunların yani geçmişte de vardı. Bundan sonraki süreçte de olacak. Teknoloji ilerledikçe çeşitlenecek. Sadece bizim buradaki tavsiyemiz insanlara, ne olur kimseye güvenmeyin. Kimseye para alışverişi bu tarz yapmayın. Araç satıyorsanız, alıyorsanız, ev alıyorsanız, satıyorsanız da notere gittiğinizde para alışverişini orada noterin huzurunda bilmiyorsanız da nasıl yapılacağını noterdeki memur arkadaşlar sizi yönlendirir. Orada canlı canlı alışverişinizi, para alışverişinizi orada yapın. Kimseye de para göndermeyin, kimseden de para talebine kabul etmeyin.
0: Evet.
1: Yani doğrusu herhalde budur. Alım satımlarda kesinlikle yapılacak olan en güzel şey bu. Adam Hakkari'den geliyormuş, Edirne'den geliyormuş, şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş. Bırak gelsin, alıcı adam gelir. Dünyanın öbür ucunda da olsa gelir. Bazı şeyleri manuel yapmakta fayda var.
0: Kesinlikle katılıyorum Ali'cim. Ve işte bununla alakalı da yine devletin ya da kurumların ya da emniyetin daha rahat bir hikaye oluşturması hepimiz için çok çok daha iyi olacak. Bunu da sağlamamız ve oluşturmamız gerekiyor. İnşallah bunu yaparız ve oluşturabiliriz. Çok ilginç. Çok ilginç. Neyse bir başka. Bir şeye bakıyordum. Hı. Şimdi onunla alakalı da ufak bir bilgilendirme yapayım. Hani bizim sayfanın durumuyla alakalı dinleyicilerimiz, takipçilerimiz, sayfalarımız hali hazırda. Hamdolsun bizde birkaç küçük sayfamız ve bireysel sayfamızla alakalı yeni bir dalga geldi. Onları da çözeceğiz. Şahsın Instagram üzerinde bir sayfası kalmadı. 200 takipçili bir sayfa var. Biz normalde haber radarı da yapacağız, burada duracak dedik. Onun adını da Kayseri Haber Radar diye böyle bir değiştirip başka bir şey yapmışlar. Herkes bir fantezi peşinde. Bir bakar. Bakarken ona denk geldim de Allah Allah dedim, bu kadar mı hızlı? Şeyi çok seviyoruz çünkü yani biz de aslında buradaydık, bildiğiniz gibi değil filan diye bu hikayeye bayılıyoruz. Yapacak bir şey yok artık. Bu da bizim kaderimiz herhalde, uğraşıp duracağız. Evet, ama bu konuyla alakalı da güzel haberler geliyor, gelmeye de devam edecek. Birazcık zaman aldı. Sadece dün akşam aklımdan o geçti. Şimdi bazı arkadaşlar, onların da aslında diye başlayan bir tanıdığımız insanlar hikaye yazmışlar. Yani o çok da öyle değil filan diye. Bu şehirdeki herkes, bilen herkes, medyayı takip eden ya da bizi takip eden herkes, Kayseri Radar markasını nereden nereye getirdiğimiz ve nasıl oluşturduğumuzu iyi kötü bilirler. 2017 yılında Osman kardeşimizden biz devraldığımızda, evet marka tescilleri falan yoktu ama marka ortadaydı ve yıllardır bu sayfaydı. O zaman itibariyle 150-180 bin civarında Facebook hesabı vardı. Bunları bilmelerine rağmen bugün geldiğinde kenara çekilip aslında orada da bir hadise var diyebilmeyi kendilerine hak görebiliyorlar. Dışarıdan bilmeyen vatandaşlar vatandaşın, bizi ya da sektörü tanımayan bir vatandaşın bunu söylemesinde gerçekten bir zul yok. Tereddüt edebilir. Yani maceba diyebilir. Tanımıyor, ispatı yok. Yani bizim zaten ispat edeceğimiz nokta orası değil, kendisi değil. Mahkeme, hukuk, meta, biz bunlar üzerinden çözmemiz lazım. Ama ne hikmetse biz kendi sektörümüzden, yakın arkadaşlarımızdan böyle bir mişli konuşmalar duyuyoruz. Dün de güldüm sadece birkaç yerden. Allah Allah dedim. Demek ki öyleymiş. Biz onun için çok mücadele etmeyelim. Biz kendi işimizi doğru yapalım. Biz yolumuza devam edelim. Elbet hak yerini buldu ve bulmaya da devam ediyor Allah izin verirse. Bunu yaparken de çok kolay olmadığını, bizim için çok rahat geçmediğini özellikle altını çizerek belirtmek isterim. Allah razı olsun. Dostlarımız tahmin ettiğimizden daha az ama kalan dostlarımız tahmin ettiğimizden daha güçlü ve kuvvetlilermiş, sağ olsunlar. İşleri güçleri rast gelsin. 4-5 farklı noktada bu organizasyonu bize çok rahatlıkla yaşattılar.
1: Dün
0: buyurun.
1: Akşam eşimin bir müşterisi davet etmiş. İldem'de bir esnaf kardeşimiz. Hı hı. Ben tanımıyorum, etmiyorum. Eşim akşam icabet edelim, çok ısrar ettiler dedi. Peki dedim, bir abi kardeş. Yaşar kardeşimiz sağ olsun. Hı-hı. Ben hiç tanımıyorum. Yaşça bizlerden de küçük. 32-33 o civarlarda yaşları da. Hı-hı. Beni görmez. Aa Halil abi, işte Mustafa abiyle sizi zaten dinliyoruz. Sağ olsun. İzliyoruz, görüyoruz. Bak hiç bilmem etmem. O kadar güzel cümleler kurdu ki Mustafa dün akşam. Sayfanın bu karşılaştığımız durumu da biliyor. Çok üzüldüğünü, bu şehre ne kadar, bir Kayseradar olarak ne kadar faydalı olduğumuzu, hayatın birçok noktasında olumlu anlamda, trafiğinden, yolundan, asfaltından, siyasete, aklına ne geliyorsa bunları böyle faydalı, dokunacak işler yaptığımızı. Ve o dönemki yaşadığımız sıkıntı, işte son 10 günde yaşadığımız sıkıntı da ne kadar üzüldüğünü ve şunu hissettiğini söylüyor. Kendimi sahipsiz hissettim diyor. Boşlukta hissettim diyor. Sıkıda bir takipçimizmiş. Ben hiç tanışmamıştım bugüne kadar. Çok efendi bir arkadaşımız. Buradan selam olsun Yaşar kardeşimize. İnan Mustafa, şimdi bizim dokunduğumuz, dokunabildiğimiz, bizimle temas eden ya da sektörün içindekiler başka. Bizim hiç haberimiz olmadan bizim arkamızda duran, destekleyen, yanımızda olan, bizim tahmin ettiğimizin çok ötesinde bir kitlemiz, bir takipçimiz var. Her biri de, ya güzel taraf şu, bizi kendilerini bizden görüyorlar.
0: Allah razı olsun.
1: Bu bir haber sayfasını takip etmek değil bu. Bu başka bir duygusal bağa dönüşmüş. Kendimi yalnız hissettim diyor. Mükemmel bir cümleydi benim için. Rabbim herkesten razı olsun. Emin ol, bize asıl gücü veren, işte biraz önce bahsettiğin değil, tam tersi Yaşar kardeşim gibi insanların arkamızda ve yanımızda olması bizim için çok,
0: işte
1: çok
0: önemli. İşleri nasıl gelsin, bence de bu dualar bizi çok rahatlatıyor. Tabii. Şimdi o gün birkaç yerde sen de vardın, sahile gittiğimiz yerde vardı. Ticaret seçimde mesela bir sürü esnaf kardeşimiz var. Kendimi çok şanslı hissettim. O kadar fazla insana merhaba diyebilecek, o kadar fazla insanı tanıdığımız ve o kadar fazla insanın duruma vakıf olduğunu, geçmiş olsun dilekleriyle, hayırlı olsun dilekleriyle geldiğini biliyorum ki. Günlerden cumartesiydi ticaret odası seçimleri ve biz cuma günü sabah açmıştık sayfayı. Ve bu arada ticaret odası seçimleriyle alakalı çok yoğun bir haber gündemimiz falan yoktu. Adamların hani orada gündemi, o başkan çıktı, bunun rakibi çıktı falan. Biz iki tarafında haberlerini yaptık ve geçtik. Şimdi bu kısım keyif veriyor. Evet, hamdolsun, çok şükür halimize. Rabbim elimizden almasın. Çünkü biz bunun için ekibimizle beraber, tüm ekip arkadaşlarımızla beraber çok önemli bir emek verdiğimiz kanaatindeyim. Şehirde de önemli bir boşluğu kapattığımız ya da oluşturmaya çalıştığımız yeni bir alanla, yeni bir eylem, yeni bir mantık çıkarttığımız kanaatindeyim. Ama tabii ki dediğim gibi arayan soran ve hiç aramayan sormayan onlarca arkadaşımızı bunu bir hırs ya da kin olarak, yani aramak zorunda da değil kimse. Yani yanında, yakınında bulunmak zorunda da değil. Tamam, eyvallah diyorsun. Beklentilerin değişebiliyor. Ama 10 günlük, 15 günlük, yani bir tanesi bir hafta, bir tanesi iki hafta sürmüş oldu. 10-15 günlük bir süreç içerisinde kendimizi, vatandaşın bize bakışını ve şehirde nelere mal olduğunu gördük. Mesela ben bunu hep söylüyorum. Radarın burada durmasının bir kontrol noktası var. Yayınladığımız kadar yayınlamadıklarımız da önemli. Yani infial yaratabilecek ve gereksizlik içeren yerleri biz birçok noktada içeride kapalı devralediyoruz. Yani işte atıyorum, sokakta biri kalmış ihbarı geldiğinde dönüyoruz. Diyoruz ki sosyal hizmetlerine, belediyeye ya da valiliğe, kardeşim böyle bir problemimiz var, bir kontrol eder misiniz diyoruz. Çünkü şimdi Mesela terminalde adam yatıyor burada, burada işte evini bırakmış diyorsun. Gidiyor, adam hiçbir şey kabul etmiyor ki. Ben gitmek istemiyorum eve diyor. Ben burada yatacağım, sana ne kardeşim diyor. Evi var, barkı var, çoluğu var, çocuğu var, çoluğu çocuğu. Biz gelmiyor abi bizde diyor. Şimdi buna haber yapalım, yapalım. Ve şöyle diyelim mesela. Bu kışta kıyamette burada yatıyor. Etkilenir miyiz hepimiz? Etkileniriz. Üzülür müyüz? Üzülürüz. Yardım etmek için. Ya adam yardım bile kabul etmiyor ki. Şimdi biz bu haberi yaptığımızda başka bir patlak çıkmıyor mu? Şimdi Antep'ten, Urfa'dan mı gelen bir aile vermiş kaza vesaire. Bizim olmadığımız gün kendini bizim yerimize koymayan şahsın ilk haberlerinden biriydi. Erciyes Üniversitesi bahçesinde soğukta yatıyor. Gece burada kalıyorlar. Yani burada bu, yani adam orada kalmıyor. Adamın konaklama yeri var. Ki bize gelmiş olsaydı, yani biz normalde olmuş olsaydık biz bunu sorgulardık. Ve sorgulatırdık.
1: Teyitlemeden girmemiz.
0: Üniversiteyi de arardık, valiliği de arardık, belediyeyi de arardık. Nedir kardeşim? Olmadı bir ekip gönderirdik. Gidin kardeşim. Çünkü riskli bir iş. Şimdi bakın, vatandaşa haber vermek güzeldir. Vatandaşa kötü haberi vermek de gerektiğinde güzeldir. Anladınız mı? Hani atıyorum burada şu kadar esnaf batmış, şu kadar esnaf çıkmış, esnafın böyle bir derdi var. Bu da güzeldir. Çünkü düzeltmek için bir sebeptir. Ama siz haberi verdikten sonra ok yerden çıkıyor. E ne oldu? Adamlar akşam otelinde kalıyor. Sabah da aşağıda bekledikleri için evlatlarını görmeye etrafını şöyle sarmalamışlar rahat oturalım diye. Orada oturup kalkıyorlar. Urfa'ya kadar mevzu gitti Halil'ciğim. Urfa medya sitelerine kadar mevzu gitti. Buradan açıklamalar yapıldı. Ne geçti elimize? Biz şöyle miyiz yani? Kusuruma bakmayın. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Bizzat gözümle gördüm. Bu şehirde hamdolsun kimse açta açıkta kalmaz. Bak belediyelerimiz istediğiniz kadar eleştir. Yolu böyle yaptı, trafik böyle oldu. Ne derseniz deyin. Ama bu konuda hiç kimse açta açıkta kalmaz. Bu memlekette bir vatandaş ben açım, benim yiyecek ekmeğim yok, benim tepemde bir damım yok ve açıkta kaldım diyemez. Şehrin kamusu ve belediyesi buna müsaade etmez. Geçtik, şehrin iş dünyası buna müsaade etmez ya. Bu kadar derneğin, bu kadar vakfın, bu kadar sosyal kültürün olduğu bir yerde. Ve o zaman bak, yapmadığın ve yaptığın şeyin farkından bahsediyorum. Ve bunu rahatsız ediyorsun. Ve bu rahatsızlığı verirken benim markamla vermeye çalışıyorsun. Bu bir ayak oyunuyla. Çünkü bu şehirdeki insanlar hamdolsun şunu bilirler. Sokaktan ambulans ya da itfaiye geçtiğinde radara bakın derler. Birazdan radara düşer derler. Radar yazmış derler. Bunun anlamı şu, radar yazmış. Yani doğrudur.
1: Yazmadıysa doğru değil derler.
0: Bak doğrudur. Yani bunu niye yazmadınız? Doğru değil mi? Sorarlar. Bizim yazdığımızı bizden teyit ederler. Bunun için Kayseri radar, Kayseri radar. Yani bizim mevzumuz buydu. Yoksa biz takipçi sayısıyla Kayseri Radar, Kayseri Radar olmadık ki. Biz 30 bin 40 bin kişiyken de Kayseri Radar'dık. Sebep durduğumuz yer doğru bir yerdi. Doğru olmaya çalıştık. Hata yapmamışızdır. Mutlaka yapmıştır kardeşim. Ama bunu teyitlemek, teyitlememek ya da birine düşmanlık adına yapmadık. Bunun için biz şahsımızı çok önemsemiyoruz ya da kutsamıyoruz. Biz de faniyiz ama bunu çok rahat söyledim. Yine söylüyorum. Biz sadece bu işin bekçisiyiz. Bu marka bu şehrin markası. Benim değil. Halil'in değil, diğer rakip arkadaşların değil. Hepsinin emeği var, şehrin de emeği var. Bize ihbar gönderenin de emeği var, bize merhaba diyenin, bize reklam verenin, bizim ekibimizde bugün çalışanın, dün çalışanın, daha önceki. Herkesin bir şekilde
1: emeği var. Ben de haberi gönderdim ya da kaza yangını gönderdim. Niye girmediniz kardeşim, öbürünü girdiniz deyip trip atanın da hakkı var.
0: Var canım, yani işte gördük ki. İşte reklama dönmüştü zaten diyor. Altılı Masa'nınkiydi diyor, AK Parti'ninkiydi diyor. Biz hep yaşadık bunu. Yani Tayyip Bey meydana geldi, canlı yayın yaptık. Sizin tarafınız belliydi zaten dediler. O zaman Meral Hanım gelmişti. Meral Akşener geldi. Ha, zaten İYİ Parti'de olduğunuzu biliyor. CHP ya. Geldi. Siz zaten yapın bunların yayını. Kardeşim ben gelen her birinin yayını yaptım. Şu anda da siyaset sahnesinde olan ve açıklama yapmak isteyen, ben burada emlemek isteyen herkesin haberini bir şekilde biz yapıyoruz. Genel başkanı gelmiş, yapıyoruz. Açıklama yapmış, yapıyoruz. Yapmak da zorundayım. Bunun için bir merkez oluşuyor zaten. Bunun için radar oluyor. Ama tabii ki yani adamın cezasını ceza yemiş plakasına hep sizin yüzünüzden de zaten beter olun diyor. Yapacak bir şey yok. Yani o kural çiğnediği için ceza yediğini düşünmüyor. Biz yayınladığımız için ceza yediğini düşünüyor.
1: İstiyormadık diye güya.
0: Yani işin hikayesini öyle gördüğü için tabii ki olacak. Herkesin bizi sevmesini bekliyoruz.
1: O şey vardı ya, bu zaman konu açıldı. Çok hoşuma gitti. Dün akşamdan beri gülüyorum. Drift atan mevzusu. Nevşehir'de belki karşına geldi mi gördün mü bilmiyorum. Nevşehir'de bir kuş serisi olan 90'lı yılları modelinde kuş serisi olan bir araçla bir genç de değil aslında 30-35 yaşında biri, çok da genç de değil, drift atarken görüntüleniyor. Hı-hı. Sosyal medyaya atılıyor ve sonrasında emniyet haberi olduğu anda aracı aramaya başlıyorlar. Bunun da haberi oluyor. Zaten evet. Küçük yer bir şekilde haber geliyor. anında bir otosanayi sitesi gibi bir yere girdiği tespit ediliyor. 15 dakika. Sadece 15 dakika. Adam ne yapıyor? O kuş serisi arabayı tanınmaz hale getirmek için kaputu söküyor. Motoru söküyor. Tamponu söküyor. Lastiklerden birini söküyor.
0: Süper.
1: Bildiğin motoru komple sökmüş. Komple. Arabada motor yok. Akü yok diyor ya. Bu sefer motor. Tüm bunların hepsinin de 15 dakika içinde yapıyor. Arabanın önüne arkasına plakayı şunu bunu kapatacak şekilde örtüler. O sanayi örtüleri. Önüne ve arkasına da birer tane de araba çekiyor. Yani bu araba uzun zamandır burada. Şimdi ekip, kamera ekibi de gelmiş. Çekim de yapıyorlar. Trafik polisi arkadaşlar da var. Vallahi billahi diyor. Yeminleri atıyor. Bu araba 15 gündür burada, ben değilim o diyor. Sonra nasıl çözdü biliyor musunuz? Maşallah trafik polisi arkadaşımız arabanın o motorun geride kalan o egzoz bir şeyleri var ya, elini attı, bak dedi, buralar çok sıcak.
0: Bu kadar hızlı yapmış olamazsın diye, değil mi?
1: Yani
0: evet.
1: Ve böyle bir şey yapıyor, altında yorum. O yoruma da öldüm. Şimdi 15 dakika bunu yapıyor. Diyor ki bizim de en ufak bir arızamızda 3 günde karar veremeyip bir haftada motoru indiremeyip bir aydan aşağı teslim edemem diyen usta, ki kendisi de dükkan sahibiymiş. Diyen usta diyor 15 dakikada bütün bunların çözer, hepsini diyor nasıl yaptın diyor.
0: Çözer.
1: Müthiş bir haberdi. Nevşehir'de olmuş bu.
0: Evet.
1: Aklıma geldi.
0: Efendim böyle bir konu açılmışken başka bir yere doğru dağıldık ama bugün 7 Ekim ve bugün Anamob'un Anadolu Mobilya Fuarı'nın da başlangıç günü. Bizler için de sektör için de Kayseri için de önemli günlerden bir tanesi. Bunu da anmadan geçemeyeceğim. Diğer konulara geçmeden önce bunu özellikle öne almak istedim. Çünkü Anamob bu 4. yılın 5. yılım oluyor.
1: 5.
0: 5.
1: yıl. 5. yıl.
0: Şimdi 5 yıldır bu memlekette olmaz denilen bir şey yapıldı. Bir Anadolu Mobilya Fuarı var. Şimdi geçmişi sen hatırlıyorsun Halicim, ben de hatırlıyorum. Aslında onun için.
1: Eskiden de oluyordu. Olmuyor
0: tamam,
1: değildi.
0: Aynen öyle. Zaten tam da bundan bahsedeceğim. Biz bu şehirde daha önce de mobilya fuarları yaptık. Bir depoda yaptık. Şu anki fuar merkezinde yaptık birkaç kez. Bir fuar yaptık ama fuarın özelliği şuydu. Firmalar gelsin, biz burada duralımdı. Ama bunun ziyaretçisi, takibi, kurumsallığı ve sürekliliği konusunda bir başarı sağlayamamıştık. Bu yıl yapıldı mı? Yapılacak mı? Bizim firmalar şöyle diyordu. Girmeyelim. Ne gerek var? Bir sürü para, bir sürü masraf. Yaşadık bunları. Yani benim reklamcılık dönemime denk geliyor ki iyi hatırlarım o günleri de. Birkaç tanesine katıldığımız. Ama 5 yıldır başta Vali Bey olmak üzere ısrarcı çabası, beraberinde Kaymos'un ısrarcı duruşu, bu dönemki başkan ve bundan önceki Hasan Arapoğlu başkan, Mehmet Yalçın başkan, bunların hepsi içinde geçerli. İkisinden de Allah razı olsun. Yine OSB başkanı Mehmet Yalçın'ın daha önceki dönemden kalan ama üzerine işletme mantığı kurduğu şey alanı, fuar alanı, ki burada Tahir Nursaç'ını da anmak lazım. Yani o eseri de o kazandırdı buraya. Hakkındaki söylenen vesaireyi boş ver. Yani adam bir eser kazandırdı mı fuar merkezi kazandırdı. Biz 5 yıldır burada Anamob yapıyoruz. Bir buçuk salonla başladığımız yerde dün seninle beraber gittik ve gördük. Ara fuayeler dahil olmak üzere, yemek yiyecek alan dahil olmak üzere her yere ağzı beraber dolmuş. Bu şehir için şu anlamda önemliydi. Biz mobilyada evet başkentiz. İnegöl'de fuar oluyorken, doğru mu? İstanbul'da fuar olup İnegöl'de kendi lokalizasyonunda böyle yaparken sen Kayseri'de bunu yapmaman başta bir zuldü. Mevsimsel itibariyle İstanbul fuarının dibini önüne getirmedik. Ekim'deyiz. Ekim'de bir Anamob yapılıyor. Bu ufku ve fikri ortaya çıkartan ve destekleyen tüm paydaşları ama desteğini esirgemeyip bugün hala geçtiğimiz günde uğradık. İnşaatından, tadilatından, açılışına kadar her alanında yanında duran Sayın Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e teşekkür etmek lazım. Efendim ne olacak ki diyor, düşünüyor olabilir vatandaş. Yani orada fare yapılacak, bizle ne alakası var? Şöyle oluyor. Binlerce insanı, yüzlerce insanı, bazen belki de binlerden daha fazla yurt dışından gelecek komisyon ya da satın alma heyetini bu şehirde ağırlıyorsunuz. Otellerinizde, yemek yeme merkezlerinizde vesairelerde bir ekonomi dönüyor. Geçtik. Bu insanlar gelince buradan mı alsam, buradan mı alsam demek yerine fabrika ve fuarın bu kadar yakın bulunduğu yerde iş bağlantıları yapıyorlar. Hem iç pazar için hem dış pazar için. Geçen yılı hatırlayanlar için söyleyeyim. Geçen yıl bizim mobilyacılarımızın birçoğu 6 aylık 8 aylık işi, üretim yoğunluğunu burada kapattığını söyledi. Yani fuar gerçekleşti. Fuar bitiminde dediler ki biz önümüzdeki 6 ayın üretimini kapattık. Niye? Sipariş aldık. Bunun ne kadar önemli olduğunu da şöyle izah edelim. 100 binin üzerinde insanın çalıştığı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin ağırlıklı gruplarından bir tanesi mobil olduğu için o insanlar bu bağlantıyı yaptığı için diğer insanlar işlerine maaşlarını gününde almaya ya da gününde alabilmeye ya da işlerini yapmaya devam ettiler ve ortaya bir üretim çıktı. Buradan bir vergi çıktı, bir katma değer çıktı, bir ihracat rakamı çıktı ve bu da şehrin her tarafına yansıdı. Sermaye düşmanları da çıkıyor arada bir, onun için böyle detaylı açıklıyorum. İnşallah bu sene de bugün saat 11 itibariyle açılışı yapılacak. Biz yine her yıl olduğu gibi başından bu tarafa her yıl olduğu gibi alanda olacağız. Size buradan haberler aktarmaya çalışacağız ama aktaracağımız haberler daha çok iç pazar ve kendi şehir süreciyle alakalı, siyaset alanı ile alakalı belki de olacak. Bunun için de yapanlara, edenlere hem hayırlı olsun ve ellerinize sağlık diyoruz. Hem de yeni sürecin inşallah Kayseri mobilya sanayisi için yoğun ticaret içeren, yoğun karlılık içeren, herkesin yüzünün güldüğü, fuarın sonunda pazar gün fuarı toplarken pazartesi gün ya ne kadar güzel oldu, bir yıllık işi bağladık, üretimi tamamladık diyebileceğimiz bir fuar olsun temennisiyle. Piyasa buna müsait mi değil mi, bu ayrı bir tartışma konusu. Ama mobilya sektörünün Kayseri için ne kadar önemli olduğunu ve istihdamın yükünü ne kadar aldığını da iyi belirlemek lazım. Tabii ki biz savunma sanayine de geçelim, başka işler de yapalım, başka inovasyonlar da yapalım. Bu konuda hala hemfikiriz. Ama mobilya sanayini bir günde şöyle kapatmaya çalışırsanız şehirde ortalama bir 60 bin civarında, 70 bin civarında işsizlikle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ha, bunlar yerini bulacaktır. Tek rızık oradan değil, başka alternatifler olacaktır. Ama düşünsenize 60 bin insan, dolaylı yoldan 300 bin, 400 bin insan şehirde iş ve iş kaynağına ulaşamıyorsa göç ederler efendim sizden. İş nerede var? Misal veriyorum, Ankara'da var, Konya'da var, İstanbul'da var, Van'da var, Diyarbakır, bir yer var. Oraya doğru göç etme ihtiyacı hissederler. Çünkü düşünsene Ali'cim, burada ekmeğimiz kalmamış dediğimizde ne yapacağız? Bu şehirde ekmeğimiz kalmamış. Bizim yaptığımız işe uygun ben burada iş bulamıyorum. İş arıyorum ya da bulamıyorum dediğinde geçmiş olsun. Kendine bir yer bulmak zorundasın. Onun için şehir için neden önemli olduğunu, ekonomik gelişmenin neden önemli olduğunu bu cümlelerle en azından anlatmaya çalışmış olalım diye düşünüyorum.
1: İnşallah devamında gelecek şekilde sadece mobilya fuarı değil başka başka fuarlarla birlikte Kayseri hem üretimin sadece mobilya değil tüm sektörlerle birlikte bunun için tarımı da dahil edelim. Çünkü Kayseri aynı zamanda tarım şehri. Çelik kapı sektöründe Türkiye'nin %70 ihtiyacını karşılıyoruz. Mobilya da keza öylesine. Her ne kadar son zamanlarda biraz kan kaybetsek de mobilya ile alakalı hala da çok iyiyiz. Ben büyük dediğimiz organize sanayideki Türkiye çapında çok büyük hatta uluslararası olan mobilya firmalarını da görmek isterdim. 3-4 tanesi yok. Hı-hı. Olmalarını da isterdim. Neden olmadılar?
0: Kimler?
1: Ya İstikbal mesela.
0: Uzun süre almıyorlar onu ama.
1: Yani ana baba girmiyorlar. Bu fuarı düzenleyenlerden mi kaynaklı? Hı-hı. Firma kaynaklı mı? Fiyat odaklı mı? Ya da işin içine bilmediğimiz başka bir şey mi var onu bilmiyorum. Ama oradaki fuarda bir istikbali, belli onayı ya da bir kilim mobilyayı görmek tabii ki isterdik. Hı hı. Ama sebeplerini bilmiyoruz. Mutlaka gerek firma ya da fuarı düzenleyenler bununla alakalı da bir açıklama yaparlar herhalde. Şu nedenle bu mobilya firması fuarımızda yok diye bir açıklama da olmalı diye düşünüyorum. Bu fuarlarda inşallah arkası da gelir, daha da devamı gelir. Yurt dışı heyetleri daha fazla getirebiliriz Kayseri'ye inşallah. Bence güzel, devamı da gelir inşallah diyorum.
0: Vallahi inşallah memleket için hakkımızda hayırlısı olsun. Ticaretin bol döndüğü bereketli bir zaman olsun. Efendim yeniden ülke gündemine ve genel gündeme doğru dönmek istiyorum. Dün Ankara'da ne yazık ki uygulama noktasında polislere ateş açıldı. Bir polisimiz şehit oldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ben de sabah gördüm. Uygulama noktasında durdurulan bir araçtan ateş açılması sonucunda polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit olmuş. Araçtakilerin kimlik kontrolü yapıldığı sırada arkada oturan şüpheli araçtan inerek elindeki silahı polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş etmiş. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine gitmiş ama Türkoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş. Ankara Valisi Yakup Can Polat da açıklama yapmış. Hastane önünde saat 23.25 sıralarında Karacören Toki yolundaki şok uygulama noktasında bir aracın durdurulduğunu anlatan Can Polat aracın içerisinde 3 kişinin olduğunu, öndeki kişilerin kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arkadaki kişinin arabadan inerek polis memuruna 2 el ateş ettiğini söylemiş. Can Polat Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Araç kaçıyor. Araçtaki iki kişi elde. Onlar alındı. Saldırıyı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkıyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun demiş. Allah rahmet eylesin. Görevi başındaki memur kardeşlerimizin bu riski ne yazık ki. Böyle bir dengede var. Keşke olmasa, keşke mesela trafik kovalamacısında ya da aramada ya da normal bir alanda bu olmasa. Biz terör konusundaki şehitlerimize alışmıştık. Çok şükür onu artık duymuyoruz ama burada işte polis uygulama noktasında bir torbacı, bir esrar, bir suç kaydı olan bir kafası kırık birinin, düşünsene evine ekmek götürmek için çalışan, çabalayan birinin hayatına kıyması, şehit etmesi çok acı. Dün yayın yasağı geldi ama ben sonradan gördüm. Dün birazcık biz hepimiz için yoğun bir gündü. Benim için de öyleydi en azından. Başakşehir'deki okul saldırısı. Evet. 10 yaşındaki bir evladımız hayatını kaybediyor. Ve bu bir psikopatlık ve cinnet haline doğru dönüşüyor. Şimdi şehrim özelinde de aynısını düşünüyorum. Vatandaşa çok fazla iş düşüyor. Ne olur bunu bir ihbar kabul edin. Bunu bir dostane bir yaklaşım kabul edin. Bunu her yerde yapamayız. Yani mesela radarda böyle bir gönderi paylaşamayız. Yani insanlar ne yapıyorsunuz siz, burada tehlike mi var filan derler ama radyonun kapsamı bu anlamda birazcık daha dinleyici etkileşimi yavaş olduğu için bunu net söylemem lazım. Şehrimizde de bu risk var mı? Evet var. Masada da duruyor. Şimdi emniyet bununla alakalı tedbir aldı. Okullar bununla alakalı tedbir aldı. Çünkü bu bir psikolojik harp ve psikolojik organizasyon haline de geliyor. Şimdi bize ne düşüyor? Mahalledeyiz, etraftayız. Yanımızda okul var mesela. Sokağa çıktık, geziyoruz. Şüpheli hareket, elde silah, tüfek. Anormal bir durum varsa lütfen polise haber verin. Yani çocuktur elimiz, yani bakın kontrol edin. Yani bunu okul yönetimleri için de söylüyorum. Öğretmenlerimiz için de söylüyorum. Bu bir risk mi? Bir çocuk. Bak 10 yaşındaki bir çocuk, Allah göstermesin, kendi evladınızı yerinize koyun. İster misiniz? Yani 300 küsür bin çocuğumuz var şu an eğitim öğretim faaliyetinde Kayseri'de gören. Bir çocuk ya, ister misin böyle bir şey? Allah göstermesin. Yani niye böyle bir saldırıya niye deme. Ha, bunun için hepimize tedbir ve görev düşüyor. Devlet bu anlamda tedbirlerini artırdı ama vatandaşa da önemli ölçüde yük düşüyor. Benim çocuğum yapmaz diyerek bakmak değil, çocuğunuzun psikolojisine, zaman geçirmesine, takıldığı yerlere, evdeki açıkta bulunan silahlara, tüfeklere dikkat etmeniz gerekiyor. Ya ben avcıydım, arabada işte garajda duruyordu, arabanın arkasındaydı. Yok kardeşim, çocuğun ulaşılabileceği yerdeyse o orada durmayacak. Doğru mu? Bir kasan olacak gerekirse kasanın içinde duracak, başka bir yerde olacak. Silaha ihtiyacın yoksa kaldır, başka bir yere koy. Yani çocuk için bir risktir, genç için bir risktir bu. Bunlara da birazcık daha dikkatli olarak çıkmamız, işin içinden çıkabilmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir bulaşıcı hastalık. Rütük yine dün yayın yasağı getirmiş, iyi de etmiş. Çünkü bu bir bulaş haline geliyor yani.
1: Çocuk kötü örnek.
0: Tabii çocuk maalesef. Ergenlik çağında kendince manifestosunu, tüm Türkiye bir şeyi konuşuyor, düşünsene yani umurunda değil ki neyin ne oldu. Hani 20-25 yaşlarına, 30 yaşlarına gelse ne yapıyorum ben, deli miyim filan der. Ama bu yaşlarda, ergen çağlarında aklı çok başında değil. Hormonlarıyla da arası çok yok.
1: Yapan onun da için kız çocuğu, işin kötüsü. Rabbim esirgesin. Herkese iş düşüyor. Öğretmenlerimize, okuldaki görevli arkadaşlara, nöbetçi öğrenciye kadar, çocuğunu okula götürüp getiren anne baba veliye kadar herkese iş düşüyor. Ne olur böyle şüpheli gördüğünüz bir şey varsa hızlı reaksiyon alın. Daha öncesinde de söyledi, işte o rehberlik kurumunda bir öğrenci hakkında bunun bir potansiyeli, olumsuz bir potansiyeli var denilen bir öğrenci varsa, anne babanın keyfiyetine bırakmadan, isterse çocuk 10 yaşında olsun, ister 20 yaşında olsun fark etmez. Anne babanın keyfiyetine bırakmadan bu çocuğu bir gözetim altına, bir psikoterapiye zorunlu olarak almanın da yolunu aşmak lazım. Çünkü yani hem öğretmenler, hem sınıf arkadaşlar, hem rehber öğretmenler bir çocukta bir anormallik olup olmadığını anlar.
0: Evet.
1: Anlar. Bir gün bu çocuk bir şey yapacak, Allah korusun der etrafındakiler. Bunun da raporuna yazdıysa ve bu çocukta böyle bir potansiyelde var. Ya efendim yapmadık. Yaptıktan sonra bir anlamı yok ki. Mesele zaten yapmadan önce bunun tedbirini alabilmek. Bu çocuğu da alıp gerekli tedaviyi yapmak için, yine söylüyorum, anne babanın keyfiyetine bırakmadan devlet kurumları bu tedavi yapabilmeli. Bunun i̇şte, da önü açılabilmeli.
0: PDR miydi? Psikolojik destek rehabilitasyon PDR'ydi herhalde. Yani PDR, bu arkadaşların evet. okuldaki söyledikleri ya da tespitleri kayda alınmalı öğretmen desteğiyle kesinlikle. Beraber kesinlikle. Hatta şöyle düşün, çocuğu bu anlamda belki de engaje etmeden, çocuğu hastaneye götürün ve bunu kontrol edin demeden gerekirse okullarda bu hizmeti haftada bir dönüşümlü vermeliyiz. Yani psikologumuz gitsin okulda problemli olan çocuklarla alakalı görüşme talebi oluştursun. PDR'ciyle görüşüyormuş gibi psikologumuzla görüşsün. Bu yarım saatlik, 15 dakikalık, bir saatlik işler. Çünkü şu oluyor yani, hayırdır benim çocuğum ruh hastası mı? Benim çocuğum deli mi? Ne demek hastaneye götürüyorsunuz? Rapor mu vereceksiniz diyor. Halbuki mesele böyle değil. Tespiti yapmak, teşhisi yapmak önemli. Onun sonrasında doktor kontrolünde aileyi çağırıp bu bir şekilde, bakın burada böyle bir problem var, haberiniz olsun.
1: Allah esirgesin, işte Rabbim beterinden de esirgesin, tekrar evet. esirgesin, 19 kişinin hayatını kaybettiği o 14-15 yaşındaki emniyet amirinin, bir öğretmenin çocuğu olanlarda işte o işte bahsettiğimiz rehberlik hocası raporları yazıyor. Evet. Neler söylüyor? Sınıf öğretmenleri söylüyor, arkadaşları söylüyor. Ailenin bilgisi var. İki defa da psikiyatri doktoruna da gitmiş. İlaç da yazılmış. Bak artık ilaca dönme. Şimdi psikolog rehabilite eder, psikiyatri ilaçla tedavi eder. Biri telkin, öbürü ilaçtır. Artık psikiyatri ilaç da kullanmak için ilaç veriyor ve bu çocuğa bunu kullandırtıramıyorlar. Ve sonuç tam bir vahşet.
0: O yüzden olmasa önemli. Ne olurdu? Bu kadar gündeme gelmese de memleketin başında başka bir yerde başka sıkıntılar yaşanabilirdi. Kesinlikle. Efendim fon soruşturmasıyla alakalı bir hadise var. Konuşmadan edemeyeceğim. Fon soruşturmasında da adı geçen Ali Emre Balla aracında ölü bulunmuş.
1: İntihar ettiği söyleniyor.
0: Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Balla İstanbul Çekmeköy'de bir aracın içinde ölü bulundu. 46 yaşındaki Balla'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmış. Boş arazide Çekmeköy'de fark edilmiş. İhbar üzerine polis ekipleri gitmiş. İlk incelemede ateşli silahla yaşamını yitirdiğini, intihar ihtimali üzerinde konuşmuş. Adı fon soruşturmasında geçmiş. Soruşturma kapsamında ilk aşamada Balla'nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanması talep edilmiş. Başsavcının daha sonraki yaptığı değerlendirmede alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda, çok özür dilerim, bir de böyle sitelerden okuyunca haber çıkıyor, Ali Emre Balla hakkında mal varlığı tedbirleri kaldırılmış. Yani hani oradan da bir rahatlık etmiş. Finans sektöründe de çok fazla görev elde ettiği söyleniyor. Bir intihar mı, bir cana kıyma mı, bir infaz mı? Bunu da beraberinde ilerleyen günlerde belki de soruşturmayla beraber göreceğiz ama fon da değişik bir hale geliyor. Şimdi bir nokta daha var. AK Parti'den dikkat çeken İzmir Marşı paylaşımı gördün mü?
1: Evet, dün gördüm. Şaşırdım ben de.
0: Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçeceklermiş?
1: Muhtemelen bugün herhalde.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye geçeceği iddia edilirken AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım gelmiş. 30 saniyelik videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından çiçeklerin açtığı sahnelere yer verirken formda İzmir Marşı kullanılmış. Paylaşımın sonunda 07.10.2026 tarihi ekrana gelmiş. Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılacağı iddialarını güçlendiren bir şekilde bugünün tarihinde de videonun yer alması dikkat çekmiş.
1: AK Parti'nin grup toplantısı bugün değil mi?
0: Bugün. Evet.
1: Sanırım bugün.
0: Tugay'la birlikte 4 ilçe belediye başkanının da AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse İzmir ilk kez AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek
1: 24
0: denmiş.
1: 24 yıl sonra ilk defa bir AK Parti demin de sağ görüşlü bir şeye geçiyor.
0: 24 yıl mı olmuş?
1: Tabii. 90'lı yıllarda mesela, o zaman da Anavatan Doğru Yol Partisi'nin
0: merkez sağ, onlar idare ederdi şimdi yani, o şey olmadı. Özgür Özel, baskılara boyun eğmeyen, içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını satmayanlar kardeşimizdir, satıp gidenler haindir demiş. Bağımsız kalacağını söylemişti ama 2 aydır siyasetinde gündeminde denmiş. CHP kurultayı ceza davasında da sanıkmış Cemil Tugay, aynı zamanda böyle bir detayda oluşturmuş NTV. İlginç, bugün yani İzmir AK Parti'ye geçebilir mi? Şimdi İzmir'i iyi kötü biliyorsun. Sen bir dönem Urla'da da yaşadın.
1: Ya bayağı iyi biliyorum.
0: Bir İzmir'e seninle beraber gittiğimizde bu mevzuyla alakalı pazar yerinin ortasında birileriyle tartışma yaşadın. Seni zora yemiştik onda. Evet. Hatırlıyorum. Yani dediğimi ne olur yanlış anlamayın. İzmir Belediye Başkanı'nı AK Parti'ye geçirebilirsiniz. Ama İzmir'in psikolojisinde ve oradaki insanların psikolojisinde bu çok kabul edilebilir bir durum değil. İkinci bir nokta şu, CHP ve Yeni Parti dağılımı, Yeni Parti'nin adı değişecek mi ayrı bir dağılım da şimdilik Yeni Parti olduğu için. CHP ve Yeni Parti dağılımında orada bir güç kaybı yaşayabileceğini düşünebilirsiniz İzmir'in. Ama muhtemel itibariyle İzmirli sol cenahtaki bir adayın etrafında toplanabilecektir diye düşünüyorum. Bunu seçimi görmeden görmemiz çok zor ama İzmir'deki o vatandaşın, çünkü İzmir doğu illerindeki ayrışmanın benzerini yaşadı. Yani doğuda vatandaşın bazılarına Kürt olduğu için bazılarına başka noktadan yapmış olduğunuz baskı ya da bunların işte atıyorum göbeğini kaşıyanlar, şunu yapanlar, bunu yapanlar diye yaptığınız baskı İzmir'de de tersine gidiyor. Mesela sen burada diyorsun ki CHP'li seçmen işte AK Partili seçmenlere böyle böyle dediği için diyorsun. Burada bir tutumlu kısım var diyorsun. Onlar da diyor ki bize Ayyaş dediler, şunu dediler, gavur İzmir dediler, dediler de dediler diyor. Şimdi bu kısmı dönüştürebilecek misiniz? Cemil Tugay ya da başka biriyle görüştürebilecekmişsiniz. Çok zor. Ama şimdi geriye 2-2,5 yıl zaman kalmış. İzmir Belediyesi'nin içeriğini alıp biz buradayız ve bakın 2 yılda 2,5 yılda biz bu şehre neler yaptığı, AK Parti yönetimiyle biz bunları başardık demeyi muhtemelen göstermeye çalışacaklar. Çeyde belediye kalmadı. CHP'li belediye kalmadı. Yani ya içeride ya kayyum atandı ya transfer oldu. Hakikaten kalmadı. Şimdi dün Devlet Bahçeli açıklıyor ya hani seçim süreciyle alakalı vesaire. Hani hakkaniyetle söyleyeyim, yasa değişikliğini, anayasa değişikliğini yapın. Gelin genel seçimden önce yerel seçimi yapalım. Çünkü ben şehrim için söylemiyorum bunu. Şehrimde seçtiğimiz tüm belediye başkanları yerinde duruyor. İstanbul'da olduğunu ya da Ankara'da olduğunu düşünsene. Ya adam gitmiş ya partisi gitmiş ya parti değiştirmiş. Kimi seçmiştik biz? Kim seçtik bizi ya? Yani aday için mi seçtik, parti için mi? Aday için seçtiysek bu adamları yeniden koyun kazansınlar. Vallahi itirazım yok. Yani Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de vesairede biz böyle düşündük ve böyle yaptık. Evet olabilir ama çok doğru bir mantıkla gitmedik. Ha şu değil kastettiğimiz, kimse yanlış anlamasın. Hani arsızlık vardı, hırsızlık vardı, biz de gereğini yaptık. Bundan bahsetmiyorum. Yani hukukun üstünlüğü bizdeki buradaki asıl tema. Ama bugüne kadar hiç olmayacağı kadar CHP ve CHP'li belediyeler üzerindeki yapılan operasyonu hesaba kattığınızda halkın sandığa yansıyan iradesinin yerel yönetimde kalmadığı açık ve aşikar. Yani ilçe meclislerine bakıyorsun. İlçe meclisinde parti değiştirmiş, il genel meclisinde parti değiştirmiş, belediye başkanı parti değiştirmiş. Biri istifa etmiş, biri yerinde kalmış. At izi it izine karışmış, ortada duruyoruz. Şu an genel seçim kadar bence önemli. Hadi erken alamıyorsunuz. Benim teklifim çok net. Buyurun. Benim basın kuruluşu olarak çok işime gelmez yoğunlaştırma olarak ama hakkaniyet olarak diyorsanız genel seçimi yaparken gelin belediye seçimlerini de tekrar edin. Bu süreç böyle durmaz. Yani burada bir sıkıntı var çünkü. Anladın mı? Yani sıkıntı var ve sıkıntı büyüyor. Yani tamam vatandaş bir şey demiyor gibi görüyorsunuz. Bugün Cemil Tugay'ı AK Parti'ye geçirdiniz. İzmir artık AK Parti'nin dediniz. Misal veriyorum. Hayırlı olsun. Tamam bu bir transferdir. Bu bir çalımdır. Yapmışsınız. Hayırlı olsun. Taban ne diyecek? Yıllarca Özlem Çerçioğlu muydu kadınla da Aydın Belediye Başkanı Topuk'ta Fethiye. Bir sefer tanıştık. Bir yarım saat, bir saat oturmuşluğumuz vardı yıllar öncesinde. İlginç bir kadın. Kocası güçlü iş adamlarından bir tanesi. Çok ilginç bir aurası var. Ve Aydın hiç satmadı Özlem Çerçioğlu'nu. CHP istemediğinde bile satmadı. Ama şimdi bakıyorsun AK Parti'ye geçmişim. Bir sonraki seçimde orada olacak mısın?
1: AK Parti'ye niye geçti? Bilmem. Aydın Çerçioğlu. Kendi bilmem. Açıkladı. CHP'li isimler de açıkladı. Kuşadası'nda rakamı bilmiyorum ama çok büyük bir arazi üzerinde gelen bir rantla alakalı merkezden ve İstanbul'dan gelen aşırı baskılar yani şunu şuraya veririz adrese teslim işlerden bunu aldığını ve bunun kanunlara ve belediyeciliğe aykırı olduğunu kendi söylemi arşivlere bakarız. Bunlara karşı olduğu için dışlandığını ve artık CHP içerisinde siyaset yapamayacağını anladığı için parti değiştirdiğini söyledi. Ben buna saygı duyarım. Bak buna bir şey demem. Çünkü merkezin beklentileri başka. Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'dı. Şimdi içeride. Ne söylüyordu? Ben dedi merkezden gelen otel faturası, uçak biletleri faturalarını ödemekten, Kıbrıs'a gidip gelenlerin faturalarını ödemekten ve misafir ağırlamaktan usandım, yıldım dedi. Bak içeride hala bir sürü üzerine istinad edilen bir sürü iddia var. İddiadır, gerçektir, değildir. Buna mahkeme karar verir. Ben buna da bir şey demem. Ama Topuklu Efe'nin durumu bak diğerlerinden biraz daha farklı.
0: Olay bunu tabii anlatamazsın.
1: Ama İzmir Ali'cim. Konusunda şunu söyleyeyim. İzmir konusunda AK Parti'ye geçti. Evet, hayırlı olsun. 2 yıllara geçti. Yani bundan sonraki yapılacak 2029'daki ilk seçimde tekrar ne diyeyim CHP ya da Yeni Parti'ye geçecek. Ama şu ihtimal var. Şimdi CHP ve Yeni Parti iki ayrı parti olarak ikisi de aday çıkarırsa,
0: İkisi de iddialı olursa aradan AK Parti çıkar.
1: AK Parti de yani herkesin bildiği, sevdiği, yani iddialı bir aday diyeyim yani. Herkesin ismini bildiği iddialı bir aday olursa CHP ve Yeni Parti kendi arasında çekişirken aradan AK Parti çıkabilir. Çok düşük bir ihtimal. Hı hı. Ama ihtimal mi? İhtimal. Ama normalde eğer CHP ya da Yeni Parti bir aday çıkarmazsa tekrar silip süpürecek ve İzmir'i yine CHP ya da Yeni Parti alır. Çünkü oranın insanı, ben yaşadığım için biliyorum, biraz bizi bahsettin, çok kavgalar da ettik. Oranın insanın bakış açısı farklı. Başka bakıyor olaya.
0: Göreceğiz zamanla. Diğerleriyle alakalı da yine söylüyorum. Taban çok bu mantıkta bakmıyor, açın söyleyeyim. Yani ama seçime yakınını göreceğiz. Ama seçimin adaleti ve seçimin hakkaniyeti, temsiliyeti anlamında da çok doğru olmuyor. Ha, bu burada problem mi var? Belediyenin böyle, dün de konuştuk aynı hadiseyi. Yetkilerini, süreçlerini ve zamanlarını sınırlandırmayı öğreneceksin. O zaman biz devletçe bunu yapacağız. Şimdi bir sonraki seçim gelmeden hatta yapacağız. Bunun da miladını koyacağız. Ne zaman bir sonraki seçim? Misal veriyorum 2028'de. 2028 şu tarih itibariyle bundan sonra belediye başkanlarını buna göre seçin diyeceğiz. Mesela geldiği yetki alanı bu kadar. Şunları yapamayacak, şunları yaparsa şu olacak diyelim. Yani bugünküler çalıyordu, dünküler çalmıyordu diye bir hadise yok. Eski dosyaları açın isterseniz. Şimdi bunun üzerine gidelim, siyasi argüman haline getirelim. İşin sonunda memleket kaybediyor, biz kaybederiz. Yoksa şimdi Memduh Bey şu an itibariyle AK Parti'de bu işi yapıyor. CHP'de olsa, İYİ Parti'de olsa, MHP'de olsa misal veriyorum, ne olurdu? Şimdi siyasi görüş ayrı. Belediye hizmetinden bahsediyorsak aynı hizmeti yapması gerekiyordu. Etik normal olarak doğru mu? Öyle. Yani şimdi düşünsene, Refah Partisi zamanında Refah Partisi kapatılmış, Saadet yapmışsın. Ya bunun, partiden partiye geçtiği adam mı değişti?
1: Bunun en güzel örneği Eskişehir. Yılmaz Büyükerken.
0: Gibi.
1: Adam kaç yaşındaydı? 90 yaşındaydı. Hala aday olmak istiyordu. En son CHP dedi ki artık yeter git.
0: Doğru.
1: Dedi. O da başka bir partiye geçti. 90 yaşında bak o koltuk. Ama adam 20-25 senedir oradaydı.
0: Bu arada Esenyurt Belediyesi'nde de yolsuzluk operasyonu yapılmış. 17 gözaltı da orada var. Devam edin lütfen.
1: Hayırlı olsun. Ne diyeyim? Ve bak bir farklı, yani diyebileceğimiz sol bir görüşlü parti, ama Eskişehir'de adamı sevmeyen kimse yok ya. Eskişehir bambaşka bir hale getirdi. Ben 25 sene 30 sene önceki Eskişehir'de biliyorum. Bugünkü Eskişehir'de biliyorum. Maşallah, emekleri için teşekkür ederiz. Memleket adına, ülkem adına teşekkür ederim. İnanılmaz güzel işler çıkardı. O yüzden yani hangi partiye ait olduğu değil, tamamen zihniyet. Ya ben buraya hizmet etmeye mi geldim, kesemi doldurmaya mı geldim? Tüm mesele bu Mustafa. Olayın A partisi B partisiyle alakası yok. Evet. Ama merkezden baskılar, şunlar bunlar oluyordur
0: şunu,
1: Yılmaz Büyükerken bu işin doğrusu.
0: Şunu da doğru not olarak tarihe düşelim. Çalıyordu ama çalışıyordu hikayesinden de bir çıkalım artık.
1: Ya çıkmak lazım.
0: Hırsız hırsız.
1: Ama biz de demişiz ki bal tutan parmağını yalar diye de kendi atasözümüz var.
0: Bunu o balla alakalı. balla alakalı, yani o balla alakalı. Çünkü bizim bildiğimiz hakkımız olmayan balı, hakkımız olmayan bir dirhemi, bir gramı biz ağzımıza sürmeyiz. Bu da var kültürümüzde. Evet. Şimdi bal tutan parmağını yalar deyimsel olarak doğru. Hani bal tutuyorsan parmağını yalarsın. Tuttun çünkü, hani bir şekilde çıkarsın.
1: Tuttun bal
0: çıkarsın. Değilse. Seninse, senin rızan yoksa bu toplumun kimse o balı yalayamaz kardeşim. Yani böyle bir hikaye yok. Artık biz şu hikayeden çıkalım. Efendim çalmışlar ama çalışmışlar. Babanızın oğlu olsa söyletmeyin bunu. Hırsız hırsızdır. Biri de bir, bini de bir. Farenin geçtiği yerden fil de geçiyor. Buna göz yumduğunuz anda, yapmış ama dediğiniz anda, amadan sonraki cümle tekrar atıyor.
1: Bir kuruşa memleketin olan, bir kuruşa dönüp bakmayacaksın. Aynen, tamah öyle. Etmeyeceksin. İşte her zaman söylüyoruz ya, Hazreti Ömer adaletini sağladığın zaman ancak o zaman biz ileri doğru.
0: Hazreti Ömer adaleti de değil. Rabbimin yazdığı kuralda da var. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında da var. Adalet adalettir. Hırsız da hırsızdır. Kesinlikle. Kural da kuraldır. Efendim biz bugünlük müsaade istiyoruz. Yarın yine aynı saatlerde Allah'tan bir mani çıkmazsa birlikte olacağız. Laf sokakta da neyimiz varmış? Merve Hanım söylesin bize. Program boyunca sadece bir kez ses çıkıyor. Merveciğim mikrofonunu açıp bundan sonra yayınlarda seni de eşlik ettirebiliriz. Görüntüde 3 kamera yapmayacağız ama olur, sesini duyarız yani, neden olmasın. Evet. Evet kardeşim, neyimiz var?
2: Ev sahibi misiniz, kiracı mısınız diye sormuşuz. Kira fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz demişiz.
0: Yüksek. Diyecekler.
1: Biz de yani bence de yüksek.
0: Şehir iyi ama bu arada. Hani yüksek kiralar kesinlikle öyle ama Kayseri bu anlamda nur nimet kalıyor. Yani şu an atı kötü dediğinizde 8-9-10 bin liraya, iyi dediğinizde 20-25 bin liraya kiralık yer bulabiliyorsunuz. Ankara, İstanbul, Konya, yani buralar için de söylerim. Durum hiç öyle değil.
1: Kayseri'de sadece bir bilgi olarak vereyim. Hafızam beni yanıltmıyorsa Kayseri'de ev sahipliği ve kira oranı %64. Hı-hı. Ev sahibi %36 oranında
0: kiracı
1: var Kayseri'de.
0: Bakalım ankette ne çıkacak. Evet. Efendim Las Sokak'ta sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde bir arada olacağız. Allah'tan mani gelmezse.
1: Gün yeni yayınlarda fuar alanında olacağız.
0: Aynen, yeni yayınlarda güzel haberlerde buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Türkiye'de kimseye Allah kiracı etmez. Ülke genelinde kira fiyatları gerçekten çok yüksek.
4: Kiralar çok yüksek.
3: Kira fiyatları normal yani, öyle fazla bir artış yok.
5: Talas tarafında pahalı ama bu taraflarda ucuz.
6: TÜİK'in Eylül ayı enflasyon oranını açıklamasıyla Ekim ayı kira artış oranı %31,49 oldu. Siz ev sahibi misiniz, kiracı mı? Kira fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Türkiye'de kimseye Allah kiracı etmez. İmkanı olan evini alsın. Kiradan kurtulsun. Ha, bu şu şartlar altında ev almak da biraz ekonomik.
6: Biraz. Kiracınız var mı?
3: Hayır, kiracım bir evim var, oturuyorum orada kendi evim.
7: Bizde de zor, insanlara zor. Aldığı aylık belli, verdiği kira belli. Kiracılara da Allah yardım etsin.
3: Evi almak için önceden alınacak. Şimdiki bizim emsallarım yani 60 yaşın üzerindeki, 50 yaşın üzerindekiler önceden alma imkanları biraz daha kolaydı. Ekonomik durumlar biraz daha uygundu. Ama şimdiki her şey kat kat oldu.
8: Kira fiyatları normal yani, öyle fazla bir artış yok. Yani iyi yani. Normal olana göre yapıyoruz artışımızı. Evet.
6: Kalıyor mu?
8: Yok, normal. Aynen şeye göre yapıyoruz. O tefe tüfe mi diyorsunuz? Ne zamana göre yapıyoruz? Enflasyona yani göre. Memnunuz, memnunuz.
9: Kiracıyız. Şimdiki 11'e oturuyorum. İldem'de. 3+1 yere çıkmak istiyorum. 20 lira. 20 lira emlak parası. Taşınma parası. Bir evden bir eve çıkmak inan ki 80 lira. Kiralar çok yüksek.
6: Oranlar nasıl peki, kira artış oranı? Ev sahibi bu orana göre zam yapıyor.
9: Valla ev sahibi şimdi herhalde %31 ise 3 milyar 100 mü yapacak? 2+1 oturdum. Yani orayı yetersiz oluyor. İldem'de 20 lira kiralar. Ne yapacak? Geçinmek de zor. Emekliyiz. Başka bir şeyimiz yok.
10: Yani ben ev sahibiyim ama kirayla fazla işim olmadı. Ama şu devirde de yani ev almak hakikaten zor aldı. Gelir zor aldı.
5: Şu an kiralar nasıl söyleyeyim size? Talas tarafında pahalı. Ama bu taraflarda ucuz. Hep şey ya, menfaatçilik. Menfaatçilikten dolayı hep yükseliyorlar. Yani bir evi 3 öğrenciye veriyor. Adam başı 10'ar bin lira para alıyor. 30 bin lira. Bu da bizim insanımıza yazık, günah ya. Kul hakkı diye bir şey var. Hiç kimse de ona uymuyor. Zor duruma sokuyorlar ya. Asgari ücretli 28 bin liraya çalışıyor. 25 bin liraya kirayı. Adam 3 bin lirayla ne yapacak? Yani Kayseri'de zor yani.
11: Ben ev sahibiyim. Bir tane de kiracım var. Herhalde yani pahalı görüyorum tabii ki. Sözleşmemi zaten 6. ayda falan yapmıştım. Uzun bir zamandır da bu şu anki kiracımız devamlı kaldığı için pek de önemsemiyoruz yani. Valla benim evimde oturan uygun. Ya ben burada yaşamıyorum da etkiliyor. Etkilemez olur mu? Bir vatandaş olarak biz de buranın insanıyız yani. Bak ben de ev sahibim ama yapmamalı. Çünkü herkesin durumu yoksa herkesin ev olur. Kimse kiraya çıkmaz. O parayı da vermez. Doğru mu? Biz de Almanya'da mesela bizim de oturduğumuz ev kira. Biz de memnun değiliz de kiralardan yani.
3: Ülke genelinde kira fiyatları gerçekten çok yüksek. Bunda aslında ev sahiplerinde çok da suçu yok. Gider maliyetlerine ev sahipleri bakıyor. Bir evin maliyeti ve buradaki amortisman bedeline bakıyor. Bugün 10 milyonluk bir daireyi 20 yılda amorti edebilmesi için kaç liradan kirayı vermesi lazım. Buna da bakmak lazım. Bizim en büyük giderimiz gider maliyetlerini düşürmek lazım. Bu da biz vatandaş olarak bir yere kadar gücümüz yeter. Bunun en güzel şeyi başımızdaki yetkililerin gider maliyetlerini düşürmesi lazım.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır,

0: Sonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernard Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
3: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
4: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gideceğiz ve o yıl yaşanan şarkıları sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1999 yılına gideceğiz.

zaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, hangi yere geleceğiz? Ya ben şimdi ederim ki yani bu esas tütün meselesi. Tütün masiyadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet

kıyamet. Bindik bir alamete, gede yok kıyamete. Hem de oynayıverek gel.

2 Ocak 1999. Cumartesi anneleri 190. hafta eylemini İstanbul'da yaptı. 11 Ocak 1999. Sinema sanatçısı Öztürk Serengil İstanbul'da yaşama veda etti. 13 Ağustos 1999. İstanbul'da yakalanan Haluk

Kırcı, İstanbul DGM tarafından tutuklanarak Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu. 31 Ocak 1999, Barış Manço İstanbul'da yaşama veda etti.

15 Şubat 1999. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 16 Şubat 1999. Kenya Dışişleri Bakanı Bonaya Godana yaptığı açıklamada bölücü terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye gönderilmesinden Kenya hükümetinin sorumlu olmadığını söyledi. Kenya'daki Yunanistan Büyükelçiliği'nde saklanan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanması üzerine Yunanistan hükümeti adına açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Dimitris Reppas, Yunanistan hükümeti Öcalan sorununa Avrupa çerçevesinde bir çözüm bulmak amacıyla kendisine kalacak bir yer temin etmiştir, dedi.

5 Mart 1999. Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e bombalı suikast düzenlendi. Saldırıda Vali Çevik yaralandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. 10 Mart 1999. Olağanüstü hal bölge valiliğinden yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerince Tunceli, Diyarbakır ve Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonlarda 11 terörist öldürüldü. Çatışmalar sırasında bir güvenlik görevlisi şehit oldu, 5'i de yaralandı. Samsun'da TİKKO üyesi oldukları öne sürülen 5 kişi de bu operasyonlarda yakalandı. 10 Mart 1999. Şair, yazar Salah Birsel İstanbul'da hayata veda etti.

31 Mart 1999. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce Diyarbakır, Mardin ve Batman'da gerçekleştirilen operasyonlarda 400 Hizbullah örgütü mensubunun yakalandığı bildirildi. 10 Nisan 1999. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta bulunan PKK kampüslerine yönelik sürdürülen sınır ötesi operasyonlarda son 5 gün içinde 44 teröristin öldürüldüğü, 15'inin yakalandığı çatışmalarda 10 askerimizin şehit olduğu, 5'inin de yaralandığı bildirildi. 22 Nisan 1999, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal görevinden istifa etti.

2 Mayıs 1999. Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı, milletvekillerinin ant içtiği sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na türbanlı olarak geldi. Kavakçı, protestolar, sıra kapaklarına vurmalar ve gürültülerle karşılandı. Fazilet Partililer ise alkışladılar. Başbakan Bülent Ecevit söz isteyerek, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne, özel yaşamlarına hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz," dedi. Oturuma ara verildi ve sonrasında Kavakçı'nın milletvekilliği düşürüldü. Bu olay tarihe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde türban krizi olarak geçti.

sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

CHP'nin 9. olağanüstü kurultayı Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Oylamada Altan Öymen 521 oyla genel başkan seçildi. 27 Mayıs 1999 Anayasa Mahkemesi milletvekillerinin erken emekliliğini sağlayan yasayı iptal etti. 28 Mayıs 1999 DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı. Başbakan Bülent Ecevit düzenlediği basın toplantısında Bakanlar Kurulu listesini açıkladı.

17 Ağustos 1999. 17 Ağustos sabahı saat 03.02'de merkezi Kocaeli Gölcük olan 7.4 şiddetinde 45-50 saniye süren bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara bölgesinde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybederken 43.954 kişi de yaralandı. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 kişinin öldüğü, 100.000'e yakın da yaralı olduğu açıklandı. Depremde 133.684 bina çöktü. Yaklaşık 600.000 kişi evsiz kaldı. Deprem, büyüklüğü, etkilediği alanın genişliği ve sebep olduğu maddi kayıplar açısından yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak tarihe geçti. Depremden en çok Gölcük, Adapazarı, Yalova ve Düzce zarar gördü. Bunun nedeni de dünyanın en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu fay batı ucunda yer almalarıydı. Aynı bölgede 1943, 1957 ve 1967 yıllarında da şiddetli depremler yaşanmıştı. Depremin bu kadar çok can ve mal kaybını açmasının en büyük sebebi kaçak, standartlara uymayan binalar ve malzemeden çalan müteahhitler olarak gösterildi. Depremden sonra tüm Türkiye'de medyanın da teşvikiyle deprem üzerine gündemler oluşturuldu. Zorunlu deprem sigortası gibi bir takım yeni düzenlemeler getirildi. Yapım hatalarından dolayı çöken binaların müteahhitlerine 2100'e yakın dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü şartlı salıverme yasası ve diğer hukuki boşluklar yüzünden cezasız sonuçlandı.

6 Temmuz 1999, DSP, MHP ve ANAP'ın kurduğu koalisyon hükümetini de ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Ulubay, 6 Temmuz 1999 gece yarısı intihar girişiminde bulundu. 21 Temmuz 1999'da Devlet Bakanlığı görevinden istifa eden Ulubay, sonrasında yaptığı basın açıklamasında aşırı stres ve yorgunluktan dolayı intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. 4 Eylül 1999, Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Kuzey İrlanda'yı 3-0 mağlup etti. 21 Ekim 1999, İstanbul'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

12 Kasım 1999. Türkiye 17 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de merkez üssü Bolu Düzce olan 7.2 şiddetinde büyük bir deprem daha yaşadı. Depremin yeryüzünden 25 kilometre derinde meydana geldiği bildirildi. 30 saniye süreyle etkili olan deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından büyüklükleri 4.7 ila 5.4 arasında değişen 21 artçı şok daha yaşandı. Depremden hemen sonra Bolu ve Düzce'de elektrikler kesildi. Ardından da Düzce-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Elektrik olmadığı için kurtarma çalışmaları jeneratörler ve otomobil farlarından yararlanarak sürdürülebildi. İlçede birçok yerde küçüklü büyüklü yangınlar meydana geldi. Deprem mağdurları ilk önce çevre arazilere, futbol sahasına, ardından da yapımı tamamlanan prefabrik konutlara yerleştirildi. Depremden kurtulanlarsa araçlarıyla İstanbul yönüne doğru yoğun bir konvoy oluşturdular. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, ölü sayısının 845 ve yaralı sayısının 4948 olduğunu açıkladı. Depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısının 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısının 12.939, iş yeri sayısının ise 2450 olduğu belirtildi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliği ile yeni eğitim öğretim döneminde ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
2: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışma gayreti içerisindeyiz.
1: Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmesinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz. Onda da bir panik havası, çocukta da panik
3: havası
4: oluşturmamak istiyoruz.
3: Çocuk acaba, bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor, her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor, düğmeyi yapmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu, çocuğunuz için düşünün. Vesairesi, bunları düşünerek velinin hareket etmesi, randevu sistemi, okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiyeyi olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Kayseri Spor'a FIFA tarafından eski futbolcu Mehdi Boğrabia'nın 456 bin euro tutarındaki alacağı nedeniyle transfer yasağı getirildi. Kadın Futbol Süper Lig takımlarından Kayseri Kadın FK'lı futbolcu Haiti A Milli Kadın takımının kadrosuna davet edildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
5: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Yayın tekrarı.
6: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
4: Sevgili dostlar, merhabalar. Geleceğe Mektupları programı ile Radyo Radar stüdyolarında sesimizi, görüntümüzü sizlere ulaştırmak üzere buraya geldik. Yayın tarihine geçtiğimiz, yayınımıza başladığımız, Geleceğe Mektuplar programına başladığımız ilk günden beri niyetimiz oydu ki Biz biliyoruz ki geçmişten aldığımız güzel notları, güzel sözleri, güzel alışkanlıkları, güzel davranışları hayatımıza nakşettik. Ve kişiliğimiz öyle oluştu, oturdu aslında. Bu bizim geçmişten aldığımız mektuplardı. Biz de Geleceğe Mektuplar programıyla yaklaşık 3 yıldır güzel sözlerle, güzel davranışlarla, güzel örnekliklerle geleceğe tabiri caizse mektup yazmaya, geleceğin inşasında katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Tabii bunu kimle yapıyoruz? Çok kıymetli konuklarımızla yapıyoruz. Bu haftada Talas İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, kıymetli dostum, hocam, Osman Malkoçoğlu hocam bizle beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Çok teşekkür ederim Ahmet Bey, hoş bulduk, sefa bulduk.
4: Ne
3: çok
4: güzel, sizi geçtiğimiz zaman içerisinde yine konuk almıştık. O zaman İncesu'da İlçe Milli Eğitim Müdürü'ydünüz. İncesu'da yaptığınız güzel çalışmaları dinlemiştik. Bugün de inşallah Talas'ımızdan güzel örneklikler alacağız. Ben geçen hafta sizle programı konuştuğumda böyle kafamda sorular tasarladım. İşte Talas'taki çalışmalarımızdan, güzel örnekliklerimizden bahsedelim diye düşündüm ama hocam dilerseniz yayına şöyle başlamak isterim. Bugün yine gündüz saatlerinde saat 8.40'da İstanbul Bahçeşehir'de kanımızı donduran, gene kalbimizi burkan, daha iki hafta önceki yaşanan olayın üzüntüsünü ve şokunu atlatmamışken hem de 15-16 yaşındaki kız çocuğu, bir hanım kızımız tarafından ortaokul talebelerine, 10-13 yaşındaki çocuklara karşı bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. İnanın ne diyeceğimizi, nasıl konuşacağımızı bilemiyoruz. Hatta biraz önce yayınımıza başlamadan önce Merve Hanım kontrol ederken o 7 çocuğumuzdan ikisi ağır yaralıydı. Evet. İstanbul Valimiz de öyle açıklamıştı. Birinin rahmetli olduğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin. Efendim senin yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bütün yaralı çocuklarımızın ailelerine sabırlar diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Hocam nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Size bu konuyla başlamak şimdi uygun diye düşünüyorum hocam.
3: Yani bu gibi durumlarda cümle kurulması, kelime oluşturulması zor bir süreçtir.
4: Kelimelerin boğazda düğümlendiği bir
3: andayız. Evet. Sebebi ne? İnsan dediğimiz eşrefi mahlukat olarak yaratılmış ve bunun içerisinde de en masum çağında, en masum duygularla yoğrulmuş eğitim çağındaki olan öğrencilerimizle ilgili bu gibi haberler, emin olun özellikle de bu işin başında bulunan ve bu işin sürecini, her türlü aşamasını yaşayan birileri olarak bizi çok üzüyor. Dediğiniz gibi ateş düştüğü yeri yakar. Bunlar belki konuşması kolaymış gibi görünse de ailenin oradaki yaşanan bir canı, daha bu çocuklar 12-13 yaşında en fazla düşündüğümüz zaman, birisi yaralamanın neticesinde rahmeti rahmana kavuşmuş, ailelerine ve eğitim camiamızın başı sağ olsun. Bu bizim hiç istemediğimiz ve arzu etmediğimiz bir durum Ahmet abi. Ama maalesef insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında, biliyorsunuz atasözü. Evet, evet. Bu gibi durumlarda biz uzun zamandır bu gibi süreçleri geçen yıl patlak verip de bazen bunlar işte gerek haberlere konu olan vesaire bu gibi olaylar bir haber bülteni olarak değerlendirilmemesi gereken bir durum.
4: Çok
3: doğru. Salt manada.
4: Çok. Hocam daha iki hafta önce 22 Eylül tarihinde
3: Manisa'da yaşadık.
4: Bunun üzerine tüm yetkililer, valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, milli eğitim müdürlerimiz, eğitim camiası sayısız toplantı, eylem planı bu konuyla alakalı konuşuldu. Ekranlarda bu konunun uzmanları saatlerce programlar yaptı.
3: Ahmet abi bir de iki bu süreç hafta. Öyle biz bunu İki haftaki o menfur saldırıdan sonra süreçlerle ilgili konuşulduğu gibi bu konuda şu anlayışla da hareket etmek lazım ki bunu Kayseri kamuoyunun duyması açısından net söyleyebilirim. Şükürler olsun biz eğitim öğretim başlarken Sayın Valimizin başkanlığında tüm kolluk kuvvetlerinin üst düzey birim amirlerinin katıldığı, il müdürümüzden tutun da diğer daire il müdürlükleri, garnizon komutanından, emniyet müdüründen, emniyetin alt birimlerinden, jandarmanın alt birimlerinden, eğitimin tüm aşamasındaki 16 ilçe müdüründen biz geniş kapsamlı bir toplantı yapmıştık ve Kayseri'deki genel durumu aylardır takip ettiğimiz bir sürecimiz var. Evet. Bu bir seferlik bir şey değil. Çünkü insanın olduğu yerde her şey olabilir.
4: Tabii. Biz olaya göre reaksiyon vermiyoruz
3: vermedik.
4: Aslında.
3: Vermedik. Tabii bunu, da altını kalın çizgilerle çizmek lazım.
4: Evet. Ya çok zaten, da önemli bu kısım. Tabii. Reaksiyoner şimdi, olmamak lazım.
3: Tabii. Yani bu olay olmuş. Zaten olay olduktan sonra siz iş yaparsınız bilmem ne. Bu gibi dezenformasyona da şey olmamak lazım. Matuf olmamak lazım. İçinde bulunmuş birisi olarak, savunma mekanizması olarak bunu çok yapmıyorum. Doğru. Niçin? Burada konuştuğumuz bir can. İnsan.
4: İnsan.
3: Ve biz bu
4: geleceğimiz.
3: Noktada, tabii. Biz geleceğimizi inşa edeceğimiz vatanı, milleti, aileyi emanet edeceğimiz canlarımızdan bahsediyoruz. Evet. Ve bu sürecin içerisinde ben kendi adıma söyleyeyim. Eğitim yolculuğum insanın başlıyor biliyorsun. 4 yaşında şimdi çocuk anaokuluyla başlıyor. Evet. Şimdi 3 yaşında bugün bir anaokulumuzu ziyaret ettik Sayın Kaymakamımızda. 3 yaşında sınıftaki öğrencilerimiz vardı 15-20 yaşında. Evet. Düşün 20 öğrenci vardı.
4: Bir ilçe milli eğitim müdürü olarak aslında hepsi evladınız ve geleceğe yazdığınız mektuplar kıymetli hocam.
3: Aynen öyle.
4: Siz de bir babasınız, çocuklarınız tabii var. Yani onlardan ayrı tutma ihtimalinize.
3: Yani kendimden ayrı tutacağım o aile babası, aile insan olma, salt manada en tabandan insan olma duyarlılığını, hassasiyetini geçiyorum. Bir baba olarak, aile reisi olarak, toplumun içerisinde bir fert olarak ve dahası da bir eğitimci, öğretmen kimliğiyle sonrasında bu işin bir de idari sorumluluğuyla şu olayın nerede olduğu, nasıl olduğu değil. Bu olayı biz nasıl kurutabiliriz veyahut da bu gibi bilgi kirliliğine sebebiyet verici. Bakın biz bazen farkında olmadan, siz büyük bir ihtimalle buradan da devam edersiniz. Farkında olmadan aslında bu gibi şeylere su taşıyoruz.
4: Evet, art niyete,
3: tabii,
4: menfi.
3: Bu adamlar bunu istiyor zaten. Bu çok iş... Doğru. Bilmem işte sosyal medyada döngüler oluşturulsun. Bazen ben bunu Talas'ta geçen sene bir buna benzer bir olay yaşadık. Hiçbir görüntü vermedik. Etraftaki apartmanlardan cep telefonlarını alıp da acaba görüntü alabilir miyiz diye vatandaşlarımızdan bunları gördük. Lütfen duyarlılık istiyoruz.
4: Çok kıymetli hocam, biz de yayın öncesi birkaç arkadaş oturduk. Hemen hemen aynı konuya geldi.
3: Ortak konu. Akıl bunu gerektirir.
4: Ortak
3: zaten.
4: Ortak akıl bunu gerektiriyor. Çok doğru söylediniz. Çünkü 2 hafta önce oldu. Şu anda gene oluyor olması, tekrar ediyor olması şu şeye dikkat et. Birileri bir şey bunu popüler

0: el birliğiyle kolektif bir bilinç de oluşacak bir şey. Çok doğru söylüyorsun. Burada vatandaş olarak vatandaş bu hassasiyeti gözetecek.
1: Evet.
0: Sosyal medyada fenomen olma yoluna çok tıklanma, izlenme vesaire. Ya buradaki candan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Sonrasında bu süreçleri takip eden medya, haber ajanslarının bunun olumsuz örneğini veyahut da haberini yaymaması lazım.
1: Bu konuda eksik miyiz hocam? Hani mesela
0: tabii ki.
1: Kanun maalesef olarak bu art niyetli olarak bu olayı köpürten ve menfi düşüncelere sahip olunması için köpürten duyarlılık sahibi olmayanlarla alakalı kanuni olarak eksikliğimiz var.
0: Açıklık var ki bu adamlar bu kadar meydanı boş bulup şey oynatabiliyor yani.
1: Evet.
0: Meydanı.
1: Haber almak ayrı, bu olay oluş şekliyle alakalı ilgililerin mutlaka
0: saygı duyarak biliyorsun özgürlük lazım. Diğerinin özgürlüğünün başladığı noktada bir diğerinin özgürlüğü biter.
1: Evet.
0: Müzik dinlemeye hiç şey değiliz, karşı değiliz ama komşumu rahatsız edecek, altı üstü rahatsız edecek süreçte benim özgürlüğüm kısıtlanabilir. Bu noktalarda da bizim dediğim gibi evden sonra kişinin en huzur bulduğu ortam neresi? Aile ortamı. Birinci derecede ailesine, evine gittiği zaman benim rahat ettiğim herkesin %99'unda bunu sorsa diyeceği o
1: gönül ne stres yaşarsam yaşayayım o evime gittiğim zaman orası benim huzur
0: başkadır diye
1: olması lazım.
0: İkinci en önemli yine %100'üne yakının söyleyeceği yer nedir? Bizim eğitim çağı açısından, eğitim açısından bakıyorum okul ortamıdır.
1: Evet.
0: Ve şundan emin olsun vatandaşlarımız ve velilerimiz, emin olun okullarımız bu noktalarda hassasiyeti gözeten öğretmen camiamızda dolu. Velilerimizin bilinci var, teşekkür ediyorum. Eksik noktaları şimdi konuşabiliriz. Bu süreçte bizim ders çıkarmamız gereken, eksiğimizi konuşmamız gereken süreçler. Kişisel fikrimi söylüyorum, ara cümlede geçmesin çünkü çok önemli bir şey de söylediniz. Bunun altı okumalarını iyi yapmak lazım kanaatimce Ahmet abi. Burada bir görünmez el temelimizi sarsacak, aile yapımızı ve de bizim hassas olduğumuz öğrenci, okul, aile işbirliğini bozucu bir hareketlenme oldu son zamanlarda.
1: Bunu başarırlarsa zaten çok şey kaybederiz.
0: Birçok şeyi kaybederiz.
1: Buna karşı uyanık olmamız
0: lazım. Bravo.
1: Çok doğru.
0: Belki bak dokümanlarımız çok dolu, çok farklı şeyler konuşacaktık bugün sizinle.
1: Konuşacağız da inşallah.
0: Yine konuşmakta fayda var. Biz çünkü iyi şeyler konuşalım, iyiliği yani. Kötülük çok daha hızlı sirayet ediyor. Ve velilerimiz şundan emin olsun. Bu gibi şeyler birbirinden etkilenme süreci çok oluyor. Çocuk ortamında, ailenin olduğu ortamda pedagojik açıdan konuşuyorum Ahmet Hocam. Lütfen çocuğun yanında olumsuz örnekler konuşmasınlar.
1: Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru.
0: Bu olumsuz örnekler biz bak çocuktan bahsediyoruz. Zaten bunların daha
1: kaset gibi her şeyi alan böyle evde ne konuşuluyorsa
0: sosyal öğrenme diyoruz biz buna. Evet. Çocuk gözlemleyerek bunları çok rahat öğreniyor. Kulak alıyor, göz görüyor ve bunları alıyor. Ha, biraz da aile içerisinde, toplum içerisinde veya arkadaş ortamında o kadar şimdi konuyu açıyor ki saatlerimizi gerektirir bu süreçler. Akran nezaketi dediğimiz aslında tırnak içerisinde akran zorbalığına yol açan durumlar o kadar fazla oldu ki. Eskiden kusuru, ayıbı örtmek vardı Ahmet abi. Şimdi kusurla, ayıpla dalga geçmek var.
1: Maalesef. Evet. Çünkü bunun ayıp olduğunu, ahlaki bir yoksulluk olduğunu çocuk ilk ailede alacak.
0: Kesinlikle.
1: O ailede almazsa milli eğitimin, öğretmenin, tüm milli eğitim camiasının sihirli bir değneği yok onu değiştirecek, dönüştürecek. Bu okul, aile birlikte hareket edilmesi gereken bir olay. Bir sınıf öğretmeninden dinlemiştim bir sohbet esnasında. Ben evde olan her şeyi çocuk kendisi arkadaşlarını anlatırken veya bir muhabbet esası anlatıyor zaten. Ben evin bütün evlerin röntgenini çekebiliyorum burada.
0: Tabii.
1: Dedi. Çünkü gerçekten de çocuklarımız bizim söylediklerimizi içselleştiriyorlar ve o kafalarla yorum yapamıyorlar belki.
0: Gizil öğrenme dediğimiz kulakta sen burada konuşuyorsun ileri tarafta odanın bir köşesinde o başka bir şeyle meşgul oluyor örnek veriyorum.
1: Evet.
0: Ama senin kulağını bak onların bilinçleri şu anda çok farklı şekilde açık.
1: Evet.
0: Bizim beynimiz durağan bir
1: çizilmemiş hocam.
0: Çizilmemiş daha hani tabula rasa dedi.

0: dediğimiz boş bir levha. İşledikçe doluyor. Ama bunu olumlu doldurursak olumlu olacaktır. Evet. Olumsuz doldurursak çocuk çok ona göre şekillendirecektir. Bunun yansıması nedir biliyor musun? Evet. Bugünkü şu menfur olaylar. Evet. İstanbul, Başakşehir, bilmem işte Manisa, Turgutlu, Kahramanmaraş, Urfa, Siverek vesaire gibi daha bunlar bize yansımış şekli. Keşke yansımasa böyle olaylarla okullar
1: belki hassasiyetle önlenmiş de onlarca yüzlerce olay vardır.
0: Abi bak ben sana 3 tane 4 tane basılı bir yılın evrağını getirdim şey olarak dökümanını getirdim. Onun içerisinde binlerce verilmiş faaliyet, emek, güzellik adına şeyler var. Biz bunu konuşmamız gerekirken olumsuz örnekten yola çıkarak sirayet eden durumları. Çocuklar kendi içerisinde çocuk diyoruz bakın velilerimize şunu söylüyorum. Çocuklar akli melekeleri tam olarak bilinçleri yerleşmediği için kimlik ve kişiliğini kazanmadığı için çocuk. Biyolojik olgunluğa erişmediği için çocuk. Daha beynin ön lobu çalıştığı için daha onu kafasında oturtamadığı bazı şeyleri oturtamadığı bizim için şey gelen sıradan gelen bir olay onlar için çok farklı farklı bir yöne yansıyacağı için çocuk. Ailelerimiz şuna dikkat etsinler bir eğitimci refleksiyle canımız yandığı için söylüyorum bizim için insan canı en kutsal biliyorsun dedim ya sözümün başında da eşref-i mahlukat olarak yaratılmış bir varlık insanoğlu şuna dikkat etsinler dışarıda ne olursak olalım meşgul ettiğimiz makamlar olabilir aldığımız TT'lerimiz olabilir bir sürü farklı meslek gruplarında çok başarılı olabiliriz ama evimizde anne baba olduğumuzu bilelim. Çok. Anne babalık yapalım. Evet. Lütfen çocuklarımıza ben veliler geldiği zaman okula gittiği zaman eğitimci eğitimcinin işi ya. Senin TT'in, makamın, mevkiin vesaire neyse hani biliyorsun 2. Murat'ın Fatih Sultan Mehmet'in hocasına geldiğindeki o eğitim metodolojisini bilelim.
1: Bazen en büyük yanılgı o oluyor belki de hocam. Ben çocuğumla arkadaş gibiyim diyor. Ben çocuğun arkadaşı olma. Onun arkadaşı mahallede var okulda. Çocuğun anneye ve babaya ihtiyacı var. Sen çocuğuna baba ol.
0: Kesinlikle. Anne sen bu ol. İşin içerisinde yıllarını vermiş ve bu konuda da bak şu anda da bir ailenin nerelere gittiğini yaşayarak öğrendiğimiz için konuşuyoruz bunları. Canımız yandığı için konuşuyoruz.
1: Hocam dertliyiz. Aslında bu güzelliklere geçmeden bu okul güvenlikleri hakkında birkaç kelam etmek ister misiniz? Okulun işte her kapının önüne polis koysak da çözemeyeceğimizi biliyorum ben şu anda.
0: Evet.
1: Ama hani zihinlerde bitecek,
0: bunun
1: ailede
0: bitecek. Kafamızda bunun oturtulması ve kendi güvenliğimizi kendimiz almamız gerektiğini.
1: Güvenlik ailede evde başlar.
0: Ailede başlar. Oradan bir devam oradan bir hareket noktamızı alalım. Başlangıcımızın ne olduğunu bilelim. Evet. Sonrasında çevresel faktörler hep var. Bu çocuk sadece cam fanusun içerisinde yetiştirilecek bir şey değil. Yarın 12. sınıfı bitirdikten sonra senden benden çıkacak. Toplumun içerisindeki var olan olumlu olumsuz herkesle karşılaşacak. Bunun farkında olalım. İşte yaşam becerileri projesi bakanlığımızın Türkiye yüzyılı marif modelinde ortaya koyduğu proje vesaire aslında hep bunun bir yansıması. Ahmet hocam. Evet. Okul güvenliği dedin. Okul güvenliğiyle ilgili bakanlığımız yıllardır zaten her zaman şey yayınlar. Bununla ilgili genelgesi vesairesi var. 2018'e 10 nolu genelge, 2022'de çıkan aklıma gelenleri söylüyorum. En son mesela her yıl sene başı iş işlemleriyle ilgili genelge yayınlar. Bu seneki genelgemiz mesela 2026'ya 70 nolu genelge. Evet. Bu genelgenin 6. maddesinde de okul güvenliği ile ilgili koruyucu önleyici tedbirlerin nasıl olması gerektiği ne yaptığı vesaireye ona hassasiyetle vurgu var. Biz bununla ilgili zaten eylem planlarımız her zaman var. Okul güvenlik karnesi diye mesela ben şimdi Talas için söylüyorum. Bir tane çizelge oluşturdum. Sene başında her okulumuzdan aldık. Bugün 3 okulumuzu ziyaret ettik Kaymakam Bey'le. Okulumuzun tüm röntgeni benim elimde çekilmiş vaziyette var. Evet. Bakanlığımızın BYS sistemi şundan velilerimiz emin olsun bakanlık yönetim sistemi diye bakanlığımızın bir BYS sistemi var. Her okulun örnek veriyorum Sarız'ın yukarı Borandere'deki okulunu bile biliyor. Yahya'nın Büyükçakır'daki Talas'ın yaz yurdundaki bilmem işte İnce Suyun Kızılören'deki okulunda ne var, kaç öğretmen var, öğrenci nedir, sürekli süreyen hastalığı olan bilmem işte anne babası vefat etmiş, herhangi birisi vefat etmiş, Allah vermesin, ayrı olan vesaire, bu gibi hepsi var. Okulda güvenlik kamerası var mı yok mu, onları biliyoruz. Okullarımızın güvenliğinden endişe etmesinler. Yeni sene
1: bütün
0: başındaki...
1: bunlara rağmen bu münferit olaylar, yani menfi olaylar oluyor, bu da canımızı yakıyor hocam. Belki o refleks olarak tedirginlik hissetmesi gayet normal, aileler.
0: Tabii ki.
1: Normal.
0: Anne babayız, candan bahsediyoruz. Evet. Evlat bir can parçası.
1: Evet, normal ama dediğiniz gibi hem yapılan toplantılarla...
0: İşte bunu infiale dönüştürmemek lazım. Okul çok... bahçesine çocuk geldikten sonra okulun emniyetine vereceğiz. Okul güvenlik görevlileri yerine bu sene bahçe görevlileri diye.
1: Bahçe görevlileri mi oluyor?
0: Bahçe görevlileri. Okul evet. Bahçe görevlisi diye il genelinde görevlendirme yapıldı. Her ilçemize verilebilecek risk haritalarına göre emniyetten, kolluk kuvvetlerinden vesaireyle eş güdümlü olarak okulların böylesi işlevselliği, yani cadde üzerinde yoğun milletin gelip gittiği yerler vesaire gibi durumlar göz önüne alınarak, ona bağlı olarak da şu anda okullarımıza başladı. Bugün okulumuza gittiğimizde güvenlik bahçe görevlimiz de bizim için çok önemliydi. Başladı müdürüm, çok teşekkür ederiz diye. Mesela okulun giriş çıkışlarında bakanlık randevu sistemi oluşturdu Ahmet
1: abi. O çok, ben dinledim hocam.
0: Bunlar geçen hassas konular. Lütfen
1: hassas ve önemli konular.
0: Vatandaşlarımız yanlış anlaşılmasın. Konuyu zorlaştırmak anlamında değil, ama tedbir takdire mani değildir.
1: Evet, evet.
0: Biz tedbirlerimizi almak zorundayız. İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında. Atasözü.
1: Evet.
0: Ben kimin ne niyetle geldiğini bilemem. Evet. Ya ben veliyim. Evet, geçen sene doğru. Dedik ki o Maraş olaylarından sonra okul giriş çıkışlarına kimseye girdirmeyeceksiniz. Veliler bahçenin dışında dursunlar, çocuklarını almak isteyen saygı duyuyoruz, oradan alsınlar. Ama neredeyse bazen, şu anda o kalmadı, o kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz. Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz.
1: Panik havası, çocukta da panik
0: tabii,
1: havası oluşuyor.
0: Çocuk acaba bak o biz oluşmuşuz. Kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş. Ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün.
1: Evet, evet.
0: Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz. Bu
1: velilere onu söyleyelim değil mi hocam? Yani mesela çocuğuyla alakalı bir farkındalık, farklılık gördüğü zaman.
0: Kesinlikle.
1: Efendim, veya çocuğu akşam evde, özellikle o sofraları da, sofralarda bir arada
0: akşam beraber olsunlar yaşardın? Mutlaka çocuklarla otursunlar sofrada.
1: Notunu, netini, dersini sormaktan öteye geçip arkadaşlarına bugün nasıl vakit geçirdiğini sor. Böyle kafanıza takılan veya şüphelenir bir şey olursa da her okulun rehberlik kısmı var mı hocam?
0: Her okulumuzun var.
1: İşte okullardaki müdürler, müdür yardımcıları, kıymetli hocalarım, gelen veliyi kabul etmeme, tersleme gibi
0: kesinlikle
1: bir durum var mı?
0: Kesinlikle öyle bir şeyimiz yok.
1: Yok, randevumuzu alıp...
0: Sadece dersi olan öğretmenlerimiz için randevu sistemi var.
1: Doğru.
0: Okul idarecilerimiz şu anda en ufak 30 kişilik okulumuzda da bir tane müdür, bir müdür yardımcısı var.
1: Evet.
0: Bu 500'ü 1 bulduğu zaman 2'ye çıkıyor. 1000'i bulduğu zaman 3'ye çıkıyor. Açık lisesi olduğu zaman artı 1 geliyor. Pansiyon olduğu zaman artı 1 geliyor. Yani idari bakımdan vesaire bizim okullar biliyorlar sayın velilerimiz.
1: Evet.
0: Bu konularda okullar güven bakımından zafiyet oluşturulacak veyahut da bunun üzerinde operasyon yapılacak yerler değil. Bak bu noktada düşmanın şeyine çanağına su taşırız.
1: Evet. Ben de askeri personel olduğum için, emekli
0: tabii
1: asker olduğum için, psikolojik
0: kalbin
1: konularından biridir. Güvensizlik yaratmak, tedirginlik yaratmak, o tuzağa düşmemek lazım. Tabii biraz önce söylediniz, belki bu ekranlardan o görevlendirdiğimiz bahçe görevlileri arkadaşları, alanda uzman kıymetli öğretmenlerimizi de hassas olmaya, duyarlı olmaya, görevini layıkıyla yapmaya da hatırlatmamıza.
0: Sağ olsunlar, gittiğimizde evet, de onlar arkadaşlara da görüyoruz kapağızında bahçe içerisinde. Evet. Zaten bahçede de bahçenin okul yoğunluğuna bağlı olarak bahçede 2-3 tane nöbetçi öğretmenimiz de oluyor. Evet. En az bir tane oluyor. Evet. Bunu evet, artık evet, nüfusun niceliksel öğrencinin evet, okulundaki nicesel çoğunluğa bağlı olarak o değişkenlik gösterebilir ama bu noktalarda arkadaşlarımızın da duyarlılığını uzaktan gözlemliyorum.
1: Evet. Olmaları da lazım. Evet, doğru.
0: O yönde de teşekkür ediyoruz. Evet. Zaten bunların da güvenlik sertifikası olan kişiler alındı bunlarda.
1: Çok doğru.
0: Bunların o birinci şartı güvenlik sertifikasına sahip olmaktı.
1: Evet.
0: Bunlar da ilçelerimize dağıtıldı. Velilerimiz müsterih olsun. Öğrencilerin içerisinde farklı arkadaştan bu arkadaşlıktan, çocuktan haberi düsturuyla hareket etmek lazım. Velilerimizden şunu isteyebiliriz.
1: İsteyelim.
0: Akşamları dediğiniz gibi bir sofra etrafında evet, oturup orada dersin nasıldı, günün nasıl geçti diye sorarak veyahut da işte güzel bir olayı taltif evet, ederek, evet, iltifatlandırarak evet, benim kızıma da bu yakışırdı. Maşallah. Evet. Çok evet, sevindim. Evet. Çok sevindirdin bizi. Bugünün olayı işte Zeynep'in bunu yapmasıydı vesaire gibi. Sonrasında ya zayıf almışsa notlarla bilmem nelerle ben ilkokuldaki öğretmenlerimize bugün ziyaret ettiğim örneğini vereyim. Okullarımızdaki bir örneğimiz de şuydu. Arkadaşlar biz sizden bakın yeni Türkiye yüzyılı marif modeli eylem değer erdem çerçevesi içerisinde nitelikli insan yetiştirmeyi, insanı bir bütüncül olarak ele almayı hedefliyor dedik.
1: Evet.
0: Çocukları lütfen at yarışına koşuşturur gibi birinci sınıflarda Mayıs ayında okuma yazmaya geçecek çocuklar. Mayıs ayında okuma yapılacak. Mayıs öncesinde Kasım'da ilk ben başladım. Okuma bizimki okumaya geçti. Ama ben ilkokul, sen de ilkokul okudun, ben de ilkokul okudum. İlkokulda okuma yazma becerisi, dört işlem becerisini kazandıktan sonra zaten üst sınıflarda bunlar gelişerek devam edecek. Evet. Bu çocuk bunu sonuna kadar evet, alacak.
1: Tedricen oluyor değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii. Bu iş biraz da süreç evet, ve zaman işi. Bizim eğitimin vazgeçilmez unsuru süreçtir. Unutmayalım.
1: Kapasite, eğilim, hiç kimsenin çocuğu kusursuz değil, bir anlama süresi var. Bir sabır ve çocuklarımız çok güzel bir kelime kullandınız, yarış atı değil.
0: Tabii.
1: Çocuklarımız birbiriyle kıyaslanacak bir meta değil. Onlar bizim en kıymetlimiz. Herkesin çocuğu kendinin en kıymetlisi. Ama şunu unutmayın, öğretmenler için çok kıymetli. Kendi öğretmeni ayırt etmez.
0: Yaşam becerileri projesi koydu bakanlığımız. Bunu çocukların nedir bu?
1: Hocam?
0: Yaşam becerileri.
1: Yaşam becerileri.
0: Çocuğun evet, kendi ilkokul seviyesinde vesairesinde her seviyeye uygun olarak kendine göre sorumluluk alması. Annesi sofra kurarken sofrayı açmaya, evet, masayı kurmaya evet, yardımcı olması.
1: En çok ihtiyacımız
0: toparlaması. Evet. Çocuk, lütfen bu çocukları biz nesilden şikayet ediyoruz ama bu nesli, bu ortamı oluşturan bizleriz, yetişkinleriz.
1: Çok doğru,
0: bunu unutmasınlar.
1: Çok doğru.
0: Çocuğu bireyselleştirdik. Telefona hapsettik.
1: Evet. Uygun rol modelleri bizde bulamayınca, hani biz rol model olmaya aday olmayınca, doğru rol modellerle karşılaştırmayınca onlar oradan olabildiğince yanlış tabii, modelleri kendilerine örnek alıyorlar ve sonra biz şikayet edecek en son insanlar.
0: En son.
1: Bunun imalatçıları.
0: Niçin ortamı biz oluşturduk? Evet. Daha güzel ortam oluşturduğuna bu çocuk
1: evet,
0: yaşamadı
1: evet,
0: mı?
1: Evet, evet.
0: Dört duvar arasına, odasına hadi kızım odana git ders çalış. Öyle değil.
1: Ya.
0: Bazı şeyler eylem gerektirir.
1: Evet.
0: Anne babanın da bu konuda tavır almasını gerektirir. Bırakalım şu dizidir, sosyal medyaya takılmadır, reelsleri izlemedir
1: kaydırma,
0: ve kaydırma vesaire evet, gibi son zamanın popüler şeyi. Herkes ya mahremiyet kalmadı Ahmet abi.
1: Hocam orası o kadar önemli ki. Yani biz aile platformu olarak da sahadaki bütün araştırmalarımıza bu temiz ekran, ekranda
0: evet,
1: çürümeye dur de ve özellikle normalleşen, normalde duyduğumuz zaman yüreğimizin burkulması, yüzümüzün kızarması gereken kendi şeyleri onlar, normal hale getiren programlar bizleri biz olmaktan çıkarıyor diye düşünüyorum.
0: Çünkü devamlı ortama bunu verirsen ortamda sıradanlaşacaktır bu.
1: Evet,
0: ha,
1: öyle olmuyor,
0: normal
1: öyle olmuyor,
0: bir şeymişe
1: evet,
0: dönüşecek bu iş. Eskiden
1: evet,
0: ar edilen, utanılan, mahremiyet duyulan konular
1: öyle,
0: artık deşifre ola ola her tarafta gözüke gözüke, bunu afişlerden tut da her tarafta, çevrede vesairede, evet, dijital platformlarda, internet ortamlarında çok olunca, evet, demek ki bu normal bir şeymişe dönüyor. Evet. Bu süreçte bu okumayı da öyle yapmamız lazım.
1: Evet.
0: Bunu normalleştirmememiz lazım. İllegal olan bir şeyi legal hale getirmenin en güzel yolu reklamın olumsuz da reklamdır.
1: Devamlı
0: sürece zaman, vermek, evet, ortama vermek.
1: Çok doğru. Hocam, o zaman biz tekrar bu menfur olayda hayatını kaybeden çocuğumuza, ailesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer yaralı çocuklarımıza şifalar diliyoruz. Bir daha olmaması için gereken hassasiyeti, tedbirleri alacağımızı, efendime söyleyeyim, bu konuda da gerekeni yapacağımızı
0: aile, okul, çevre işbirliği burada çok,
1: evet,
0: önemli.
1: Hiç bu olayı düzeltmek bir kurumun borcu değil.
0: Tabii ki. Tek başına ben kolluk kuvveti
1: sadece
0: değilim.
1: Emniyet bir şey yapamaz. Sadece emniyet bir şey yapamaz.
0: Bu emniyetteki biz vicdanımızdaki polisi uyandırmamız lazım.
1: Doğru.
0: Başkalarına zarar verirsem ben de zarar görürüm anlayışıyla hareket etmemiz lazım.
1: Belki
0: çocuklarımıza ilgiyi, alakayı arttırmamız lazım. Evet. O çocuk ilgisiz, alakasız kaldığı zaman yön değiştirme yapacaktır psikolojide. Yön değiştirme yaparak bunu farklı eğilimlerde beni görün. Ben de aslında burası, bu eylemlerin altında yatan nedir biliyor musun? İlgisizlik.
1: Evet. Fark edilme.
0: Tabii şey, çocuk beni fark edin, ben buradayım diyor.
1: Maalesef.
0: Bunu anne babaya yüklemiyorum tek başına.
1: Evet.
0: Öğretmen olarak bizim görmemiz olarak. Sınıfta sınıf arkadaşının görmesi lazım. Sen değerlisin hissi. Ya ben biliyorum, omuzuna dokunduğu için elbisesini yıkatmayan öğrencilerimiz var ya.
1: Allah Allah.
0: Öğretmeni o kadar gittiğim zaman öğretmen odalarına sorabilirler, evet, bizi dinleyen izleyicilerimiz, seyircilerimiz, evet, dinleyicilerimiz. Evet. Şöyle ki, öğretmen farkında olmadan siz o kadar çok büyük rol modelsiniz ki onların, evet, duygu dünyalarına o kadar etki ediyorsunuz, evet, ki sizin, evet, dokunduğunuz yeri bile emin olun elbiseyi, evet, temizle yıkatmıyor diyorum ya.
1: Bugün öğretmen bana aferin dedi diye akşam mutlu olan, hatta böyle o günü çok huzurlu geçiren çocuklarımız.
0: 7. sınıfa gidiyor kızım. Sana somut örneğini vereyim. Evet. Bu konuştuğumuzu, evet, pekiştireç olarak vermiş, evet, olalım. Evet. Öğretmeni, ders öğretmeni değişmiş. Bir önceki öğretmeninden artıyı yuvarlak içerisinde art almış. O gün ödevini tek yapan oymuş. Öğretmeni de çok tebrik ederim seni. İsmi Ahsen, Ahsencim, sana artıyı bu şekilde artık nasıl bir şeyse, yani hocanın verme, demek ki ödüllendirme şeyi, çok mutlu olmuş. Dün akşam yemekte senin dediğin gibi konuşurken böyle böyle, evet, Türkçe öğretmenimiz değişti vesaire oldu dedi. Evet. Evet. Hayırlısı olsun kızım, demek ki okulun bir bildiği vardır. Evet. Bu gibi durumlarda da infiale yol açmamamız lazım. Bak ara cümle, evet, o kadar, evet, çok konu, evet, doluyuz, evet, ki, evet, konuşma konuları açıyor. Okulun, evet, bir bildiği vardır, şey oldu. Seni üzgün gördüm falan dedim. Annesi dedi ki, kızım dedi, ödevi tek yapan olarak art almıştı. Önceki öğretmenin de şey yaptı.
1: O da yuvarlakta.
0: Öbür ritkinde kaldı. Bak ne kadar etki ediyor.
1: Evet, evet.
0: Bu gibi süreçleri iyi değerlendirmemiz, evet, lazım. Evet. Bunun okulla birbirimize eş güdümlü olarak, çünkü biz aynı yolun yolcusuyuz. Evet. Birbirimizin karşısı değiliz.
1: Değiliz.
0: Karşıtı değiliz, zıttı değiliz. Biz birbirimizde hasım değiliz, hısımız eskilerin deyimiyle.
1: Evet.
0: Evet. Durum böyle.
1: Doğru. Tabii hocam, bununla beraber şey, dediğiniz gibi politika koyucularımız, efendimizin başta Milli Eğitim Bakanımız, işte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, ki biraz önce belirttiniz, gerçekten güzel bir yarınlara ufuk açacak bir model. Bu modelle birlikte daha geçen gün yüzlerce, binlerce gencimizin Teknofest'te o pırıl pırıl çocukların olması bir umuttur. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmıyoruz. Biz o çocukları da bu okullarda yetiştiriyoruz. Geleceğin, efendime söyleyeyim, mühendislerini, doktorlarını, o sevdalı geleceği inşa edecek çocuklar da bu okuldan yetişiyor. O yüzden çok umutluyuz. Şimdi önümde tabii getirdiğiniz güzel işlerin böyle bir, evet, kitapçıya sıkıştırılmış hali de var.
0: Almanak
1: kıymetli hocam.
0: Yaptık, evet.
1: Almanak var. Çok kıymetli. Buradan birkaç, efendim hocam, projeden hem örnek olsun diye, hem de oh be, bak ne güzel şeyler oluyormuş diyebilmek adına sizden dinlemek isteriz doğrusu. Güçlü aile, güçlü toplum başlığını görüyorum.
0: Bunu da sağ olsun rehberlik evet. araştırma merkezimizle evet. birlikte toplumun değişik kesimine velilerimizi getirdik, konuşturduk. Evet. Okullarımızda uzman rehberlik, psikolojik danışman ve alanında hakim kimselerle birlikte evet. mesela avukat, hukukçu alanında geldi. Velilere bunun dijital dünyanın zararları vesaire hukuksal boyutunu ele aldı. Öbür tarafta doktorumuz geldi. Bunlarla ilgili çok şey yaptık. Evet. Mesela şurada
1: gençlerle yüz yüze fikir platformu diyoruz.
0: Bunu ben önceki İncesu'da görev yaparken de yapmıştım. O kadar değerlidir ki çocuklarda bize bu fırsatı verdiğiniz için bir ortaokulda yaptım. Ortaokulları, ortaokuldan iki öğrenci temsilcisi, evet. liseden de iki öğrenci temsilcisi. Okulun kendi içerisinde öngörüye sahip, yani okulun genel durumunu bilebilen ve bunu ifade edebilen öğrencilerimizden olsun diyerek çocuklarımız o kadar mutlu oluyorlar ki kendi dilleriyle, kendileri okullarıyla ilgili güzel şeyleri paylaşıyorlar, sorunları paylaşıyorlar. Bizden idare de biz bunları zaten hep yaşıyoruz ama bunu çocuğun da fark etmiş olması bizim için o kadar kıymetli. Tabii bir hocam. De ben sana şunu da söylüyoruz. Evet. Ben sana kıymet veriyorum. Değerlisin evet, diyorum. Evet. Senin fikrin değerli.
1: Dinliyorum seni.
0: Seni hocam, dinliyorum diyorum.
1: Çok büyük
0: çok mutlu oluyorlar. Çok, İnanılmaz çok. Böyle interaktif olarak yaptığımız bir şeydi. Çok da keyif alıyorum. Böyle eğitim anlamında okullarımızda onlarca şeyler var ki artık çocuklar sadece bilgiyi tüketen değil. Aslında vakti kuşanmak diye bir deyim var ya biliyorsun Ahmet Hocam. Vakti kuşanmak nedir? Örnek veriyorum, siz şimdi Teknofest kuşağından bahsettiniz. Geçmişte bizde yerli malı haftaları neydi? Üzüm, kuru üzümle, bilmem fındığımızla vesaire ürettiğimiz ürünlerin sergilenmesi şeklinde olurdu. Şimdi yerli malları ne oldu? Savunma sanayimizde %80, %90 millileştirdik ve ihraç eder konuma geldik. Türk Made in Türkiye yazan, yani üretimi Türkiye'de yapılan ve fikri de Türkiye'de çıkan ürünlerle oldu. Bu vakti kuşanmanın tam da manası bu.
1: Evet.
0: Geçmişe takılıp kalmamak lazım. Evet. Süreci iyi takip ederek çağın gereksinimlerine göre çocuklarımızı donatmak lazım.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh sözüydü galiba değil mi? Çocuğunuzu zamanın tabii, şartlarına göre yetiştirin. Bu zamanın şartları.
0: Zamanın şartlarına evet. göre yetiştirmezsek yarın çocuk üniversiteye gittiğinde şimdi ben bunu bazen sözlerimde çok kullanıyorum. Helikopter aile modelinden bahsediyorum. Evet. Bu korumacı anlayış modeliyle çocuk üniversiteye geçiyor, gidiyor. Annesini arıyor. Anne ben otobüse nasıl binecektim? Ne yapacaktım?
1: Evet. Var var.
0: Bak imkanım var. Çocuğumu lise 2'ye, lise 1'e başladı. Lise 1'e başladığı andan itibaren tramvayla yürüyerek gidiyor. Tramvaya biniyor. Otobüse biniyor. Kendisi gidip geliyor okula.
1: Evet. 1980 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 87 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başladığım zamanlarda çok iyi biliyorum. Bize Mehmetçikler askerlerimiz Nizamiye'den gelirken elinde bir çanta, valiz girerler, kayıtlarını yaptırırlardı. Annesiyle babasıyla değil terminalde, evinin bahçesinde işte köy yerinde, bahçenin önünde elini öper uzaklaşırlardı. 2017 yılında emekli olurken, emekli olacağım zamanki profili söylüyorum. Anne, baba, kardeşler, çoluk çocuk Nizamiye'den
0: aile
1: gelmişler. Annesi elini öptüğüm o güzel insan diyor ki müsaade etseniz çocuğumun yatacağı yeri görsem lütfen. Askerden bahsediyorum. Askere geliyor. Yani müsaade edilse gidecek yatağını falan yapacak. Bu aslında gelişim için hani böyle çok olumlu bir örnek değil. Biz bunu çok yadırgamıştık o zamanlar. Yani nereye doğru evrildiğimizi. Şu anda da Milli Eğitim'de de aynı sınırı görüyoruz. Ve hocam inanımız öyle birbirine bağlı ki bugün biz Kayseri Aile Platformu olarak Kayseri'deki boşanma sebeplerini vesaire incelerken uzmanlarımızla karşımıza çuh çıktı. Problem çözme yeteneği olmayan, mevcut krizi yönetemeyen hanımefendiler ve beyefendiler. Çünkü çocukluğu ve gençliği zamanında hiç sorumluluk verilmemiş. Ona efendime söyleyeyim bir şey yapma becerisi oluşturmamış insanlar bir şekilde yaşları geldiği için, biyolojik gelişimi tamamladığı için evlilik sürecine giriyor. Ama ilk karşılaşan problem de kaçış başlıyor. Çünkü kriz yönetimi
0: yok. Çünkü şeylerle, o zorluklarla baş etme becerisini
1: doğru
0: kazanmadı.
1: İşte bu sizin okullarda yaptığınız bu uygulamalar o kadar kıymetli ki, burada önümde onlarca, yüzlerce, efendime söyleyeyim, yaptığınız güzel işler var. Bunlarla çocuklar işte hayata hazırlanıyor.
0: Biz bu zamana kadar belki geçmişi kötülemek bizim şiarımızda değil.
1: Değil.
0: Şu değil ama
1: evet,
0: biz akademik başarıya odaklanarak bazı şeyleri yitirdik.
1: Çok
0: bu
1: doğru
0: süreçleri zincirin halkası gibi birbirinden
1: çok
0: sağlam bir şekilde bağlı birer unsur olarak görmemiz lazım.
1: Çok doğru.
0: Çocuk sadece bilmem işte sayısal becerileri kazandı, ondan haricinde tut, bu çocuk çok zeki. Öyle bir şey değil.
1: Değil.
0: Vicdan, ben diyorum ki bazen
1: çok iyi şiir yazan değil biri zeki değil mi yani?
0: Ya,
1: değil mi
0: ya? Tabii. Sosyal becerilere sahip, edebiyata ilgi duymuş, tarih bilincini oluşturmuş, tarih okumaları yapmış, üst düzey değil mi? İşte bu noktada da tam Marifet Mektebi diye bir proje,
1: evet,
0: Sayın
1: hocam,
0: Valimizin himayelerinde
1: hocam,
0: bir proje ortaya koyduk.
1: Bunu da şöyle gösterelim.
0: Kaymakamımız
1: Marifet Belediye Mektebi.
0: Evet, Marifet Mektebi.
1: Bahsedin hocam kısaca inşallah.
0: Şöyle, Sayın Valimizin himayelerinde fikir öncüsü Sayın Valimiz, Talas'ta böyle bir proje yapsak nedir? Hakikaten biz artık çocuğu tek yönlü yetiştirmeyi ne Türkiye yüzyılı marif modeli benimsiyor,
1: evet,
0: ne de bizler artık benimsiyoruz. Bu artık kanıtsandı. Çocuk vicdan duygusuna sahip olmazsa, sosyal becerilere sahip olmazsa, insan ilişkilerinde zayıfsa sonrasında topluma zararlı bir birey olarak ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Ne olursa olsun. Marifet Mektebi de tam bu anlamda.
1: İsim de çok güzel. Geleceğin ihyası evet için bir gençlik hareketi Marifet Mektebi.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Zaten derdimiz bu olmalı. Eğitimin ana hedefi bu. Geleceği inşa edecek sağlam, bilinçli nesiller, kendisini sorgulayabilen, üretim becerisine sahip, aile değerlerine, milli manevi değerlerine sahip nesiller yetiştirmemiz lazım. Bu noktada da 8000 öğrenci içerisinde lise 1 ve lise 2 ağırlıklı olmak üzere Nisan ayında seçmeler yaptık. Talas'taki özel ve resmi liselerimizden, çocuklarımızdan okuma yazma becerisine ve okuma becerisini kazanmış. Bayağı bir külliyat okumalarında vesairelerden okullarımızın edebiyat öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: Okul idarecilerimize teşekkür ediyorum bu manada. Bize destek oldular. Biz 80 öğrencinin 162 katı çağırdık, mülakat yaptık.
1: Evet.
0: Danışma kurulunda sağ olsun Erciyes Üniversitemizin başta Edebiyat Fakültesi hocaları olmak üzere felsefe bölümünden, tarih bölümünden, sonrasında hukuk bölümünden, İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden hocalarımızın da danışma kuruluna alınarak kaymakamlığımız, belediyemiz, Erciyes Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzce ortaya koyduğumuz kolektif bir bilinç ürünü olan bir proje. Çocuklarımızın mesela o kadar güzel şiir yazma becerisine, oradaki
1: evet
0: yıldızı hususu koyduruyorum. Alt tarafında ne yazdığını lütfen okursanız.
1: Evet, Vatan Uğruna diye bir şiir, Azra Kiraz kızımız.
0: Nerede okuyormuş mesela?
1: Azra Kiraz, Yaman Dede İmam Hatip Lisesi 10. sınıf Marifet Mektebi öğrencisi.
0: Öğrencisi.
1: Evet.
0: Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizde
1: evet
0: çıkmış bir şiir gecesi dinletisi yaptık. İnanılmaz güzel şiirler
1: evet
0: seslendirildi. Kendi yazdıkları evet ürünler. Bu dergi çocuklarımızın kendi ortaya koymuş olduğu ürünleri içeren bir
1: evet
0: dergi.
1: Marifet bir dörtlük okuyayım hocam. Burayı
0: lütfen
1: okuyayım.
0: Zaman,
1: çünkü hem Azra kızımıza da böyle şey
0: gönderme
1: olsun.
0: Gönderme olsun. Selam olsun Azra'ya da.
1: Vatan uğruna demiş ve bu kendisi
0: kendi
1: hocam, bir de ne biliyor musunuz, biz milli manevi duygular diyoruz, bu Marifet Mektebi aracılığıyla aslında güzel tohumlar ekiliyor,
0: çok güzel şeyler oluyor
1: evet.
0: Bu gibi olumsuz örnekler bu güzellikleri görmemize engel oluyor
1: maalesef bana hocam, işte
0: bunları ona heba etmeyelim.
1: Evet, etmeyelim. Bir bayrak dalgalanır göklerin özünde, al rengini alır şehidin gözünde. Toprak kokar anaların sözünde, vatan için atar, kalbim hiç susmaz. Yollar taştı, geceler kara duman, yiğitler düşer ardında kalan ferman. Damla damla kanla yoğrulur bu vatan, acıyla mayalanır, gururla parlar diye devam ediyor.
0: Bunu yazan 10. sınıfta
1: 10. sınıf
0: öğrencisi.
1: Evet. Şimdi matematikte efendime söyleyeyim 120 net yapmasa ne olur bu kızımız? Değil mi hocam?
0: Neye eksik olur?
1: Neye eksik olur?
0: Şu bilinci, evet. Şu sorumluluğu almış bu, evet, yaşta, özgün, evet, kendi ifadeleriyle şu dörtlüğü oluşturmak o kadar kolay bir şey mi?
1: Evet. Ve mesela aile vatandır. Rumuz Lavinia, Zeynep Asya Sevilay yazmış hocam bunu da. Bu da bir nesir.
0: Bir öbür tarafında onun da hangi okulda olduğu, Hidayet Aydoğan hemen sosyal bakalım. Bilimler.
1: Evet, Hidayet Aydoğan sosyal bilimler 10. sınıf Marifet Mektebi öğrencisi.
0: Bak yazdığı.
1: Aile bu, vatandır.
0: Evet, bu, evet, yazdığı makalesi, denemesi diyelim, ödül de almış bir yazı.
1: Maşallah.
0: Yani çocuklarımız, evet, çok güzel şeyler oluyor. Evet, nesil, evet, emin adımlarla geliyor. O neslin kötü örnekler oluşturabilecek, ayıklayacağımız çakıl taşlarını iyi seçmemiz lazım. İyi ayıklamamız lazım. Ve bu çocuklarımızı bu şekilde yol aldırırsak çok şeyler kazanacağımız bilincindeyiz. Ve sorumluluğundayız. Biz Allah, bu yükümlülüğün,
1: evet, emeği geçen tüm, yani, hocalarımdan,
0: çok teşekkür ediyoruz.
1: Değerli hocalarımıza, siz kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Bu yılda
1: sayılar
0: hemen başlıyoruz. Bu yılda tabii. Bu yılda şimdi 2 yıl süreç devam ettireceğiz Marifet Mektebimizde. Yine 10. sınıftan biraz daha lise bilincine oluşmuş çocuklardan oluşsun diyoruz. Evet. Gençlerimizden, evet, oluşsun. 10-11. Sınıflarımızda biraz daha edebiyat, kültür, sanat, şiir, yazarlık atölyeleri, evet, atölye çalışmaları, evet, yapıyoruz. Evet. Süreli bunlar Ahmet, evet, hocam, evet, öyle, evet, bir anda aldık bu çocuğu, bir şey değil. Salı, perşembe günleri ta üniversitelerimizden hocalarımız gelerek veyahut da işte böyle idari mülki amirlerimizden rol model olmuş insanlar, tecrübe aktarımı, tecrübi bilim çok, yani, önemli biliyorsun.
1: Bu yazıyı yazabilmesi, bu şiir yazabilmesi için zaten donanıma sahip olması, ya, lazım. Yani bir inşa olması lazım. İnşa olması. Onu da çok net görüyoruz.
0: Temel atmaya başladık. Evet. 10. sınıflarımızda da, 11. sınıflarımızda da önümüzdeki günlerde seçmelerini yine yapacağız. 9. sınıflarımızda, evet, da bir sürü kitap aldık, okutuyoruz. Öylesi yerli milli yazarlarımızdan, dünya klasiklerinden okutarak çocuklarımızda bir okuma bilinci oluşturup sonrasında da bu sürecin okuma, yazmak için okumak lazım.
1: Evet.
0: Bardak doluysa taşar.
1: Çok doğru, çok doğru.
0: Dolmazsa taşmaz,
1: çok
0: ki.
1: Doğru. O doldurmakta,
0: doldurmakta
1: hem aile, okul, öyle, işbirliğiyle olacak. Mesela gene sormadan geçmeyeyim. Marif'in kalbinde Ramazan şenliği coşkusu. Hocam bu da çok kıymetli. Çünkü biz aslında adetlerimizi, geleneklerimizi görerek o güzel hasletleri tırnak içerisinde kültür ve medeniyet transferimizi hakkıyla yapamadığımız için bugün bazı sıkıntılar yaşıyoruz.
0: Bunu bakanlığımıza çok teşekkür etmek lazım. Yani burada bir herhangi bir propaganda unsuru vesaire, eğitimden bahsediyoruz. Evet. O yüzden beni mazur görsünler. İyi, evet, örneği, evet, şitayişle de övgüyle de bahsetmem lazım.
1: Evet hocam.
0: Marif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri o kadar coşkulu kutlandı ki çocukların bu işi o kadar benimsediğini gördük okullarda. Çok olumlu yansımalar oldu. Hatta bunun biz şeyini, finalini 15 Temmuz yerleşkesinde Kayseri Üniversitemizin o 1000-1200 kişilik salonda yaptık. Pazar günü akşam yapmamıza rağmen Ahmet abi emin ol aradaki boşlukları bile doldurduk.
1: Ya maşallah.
0: Velilerimiz, bu anlamda çok teşekkür, evet, ediyorum. Evet. Çocukların ürünlerini, yapmış oldukları şeyleri çıkmaya geldiler vesaire, görmeye geldiler. Çocuklarımız, çok güzel şeyler yapıldı. Bu yolda gidersek biz bu olumsuz örnekleri bertaraf ederiz, emin olun.
1: Kesinlikle hocam. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları, tabii, destekleme programı.
0: TÜBİTAK bu konuda bizlere çok şey veriyor. Destek de veriyor ve bu gibi durumlarda 4006 bilim fuarları çocukların sosyal farklı dinamiklerle fen bilgisi alanında, değerler eğitimi alanında, sosyal bilimler anlamında, ortaokulda, lisede 4006 okulların kendi içerisinde 20 projeyle, hatta son geçen yıl 10 projeye düşürdüler. Nitelikli seçmeler yapılıyor. Üniversiteden bir seçici kurul var. Hangi üniversitelerden kimin olduğunu bilmiyoruz. Biz sisteme giriyoruz. Ona bağlı olarak yapılan özetlerde sizin başvurunuz kabul edildi diyor. Yani. Okullar topyekun bir bilim şenliği havasında yapıyor. 2204'leri var. Bunun 2204 A'sı, B'si, liselerde, ortaokullarda yapılan çevre bilinci oluşturma anlamında farklı şeyler. Bunların hepsini Talas içerisinde yapıp okullarımızın da bu konudaki neler yaptığını göstermek, iki kapak arasına sıkıştırmak, onlar o kadar kıymetli ki şunlar.
1: Evet. Evet.
0: Bunları sadece basit birer bir iki dergi kapağı olarak
1: değil,
0: görmeyelim.
1: Hocam, değil.
0: Burada verilmiş çok büyük ürün ve örnek var. Programımızın
1: adı Geleceğe Mektup var ya kıymetli hocam. Bu çok kıymetli bir mektup.
0: Tabii.
1: ÇEDES
0: Bakanlığımızın, Gençlik Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın üçlü protokol çerçevesinde, evet, çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum.
1: Evet.
0: Çocukla çevre bilinci oluşturarak
1: çok kıymetli
0: milli manevi değerlerim çerçevesinde oyun havasında yapılan bir sürü etkinlikler var. Evet. Yıl boyunca da bu devam eden bir süreç. Senin sonunda da bunun filanını yapıyoruz. Çocuklarla bir araya gelinerek vesaire. Çocukların işte duygu dünyalarına, kişisel gelişimlerine, sosyal yönlerine, becerilerine, eğilimlerine katkı sağlayacak ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Ama eğitim topyekün ele alınıp yol alınması gereken bir durum olduğundan dolayı kolay bir iş değil. Zamana ve sürece yaymak ve buna bağlı olarak da olgunlaşmanın da bir tarafta etkisini iyi bilmek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Velilerimiz bu konuda hemen boyacı küpü değil bu. Batır çıkar bu iş olduğu anlayışıyla çocuğun kişisel gelişimine bağlı olarak o duygu dünyasındaki değişimler, süreçler, o biyolojik büyümeye bağlı olarak ki değişim süreçleri iyi kontrol edilerek çocuğa yapma etme vesaire devamlı azar cümleleriyle değil, sen yapamazsın, sen edemezsin değil de, evet, biraz da ben dilini kullanarak.
1: Evet.
0: Kızım senin ödevlerini yapmaman beni çok üzüyor. Ödevini niçin yapmadın yerine senin ödevlerini yapmaman beni çok üzüyor, evet, dediğin zaman annem benim bunda nokta eksik kaldığımı biliyor ve bu konuda annemi üzüyorum, yapmamam lazım diyecektir.
1: Evet. Ve sana yapacağım bir şey var mı eksik?
0: Hani tabii. Böyle,
1: belki ne bir duygusal bir eksikliği vardır. Belki bir motivasyon eksikliği öyle vardır. Onu
0: otururken, çalışma masasında otururken, ders çalışırken bir isteğin var mı? Sana bir tabak meyve hazırlayayım mı? Su getireyim mi? Omuzuna dokunmak, şöyle sırtını bir sıvazlamak
1: bir
0: bile var ya.
1: Okşamak.
0: Onu okşamak ona çok büyük etki katacaktır. Olumlu manada.
1: Hocam birkaç dakikamız var. Programımızı tahmin ettiğim gibi yani böyle hem dolu dolu oldu ve sıkıştırmaya çalıştık.
0: Tabii.
1: Konuşacağımız
0: yani
1: onlarca
0: böyle
1: şeyi.
0: Sıkıştırarak gidiyoruz.
1: Ama bundan gibi bahsetmeden de bitirmek istemiyorum doğrusu. Dilimizin zenginlikleri gene projeleri içerisinde de gördüm, bu almanağın içerisinde de vardı. Dilimizin zenginlikleri çok önemli. Bugün gençlerin kullandığı tuhaf bir dil oldu. Aslında dil çok kıymetli. Bu biraz önce bahsettiğimiz kültür ve medeniyet transferlerinde çok önemli. Dilimizi güzel kullanmak hem ilişkilerimizde önemli hem de dilimizin zenginlikleri sadece başlıktan görüyorum. Çok kıymetli. Açar
0: bu
1: mısınız
0: da,
1: hocam?
0: Bu da bakanlığımızın sözlük özgürlüktür mottosuyla oluşturmuş olduğu ve bizim de bunu Talas'ta kendi artık bu gibi yaptığımız şeyleri olumlu manada da yansısın diye teknolojiyi ben suya benzetiyorum Ahmet abi. Bir bardak suyu alır içersen, bardak içerisinde koyarsan hayat kaynağı olur senin için. Yaşam kaynağından birisi. Ama bu sele felakete dönüşebilir de. Teknoloji öyle. Biz de teknolojiyi olumlu manada kullanıyoruz. Instagram hesapları vesaire gibi hesaplarımızda bizi takip ederlerse Talas Milli Eğitim Müdürlüğü'nü, orada haftada iki gün, salı ve perşembe günleri bu dilimizin zenginliklerinde garip kalmış, unutulmaya yüz tutmuş veyahut da kullanım, bizim günlük dildeki kullanımı az olan kelimeleri anlamıyla birlikte veriyoruz. Ve bir cümle içerisinde veya bir beyit içerisinde, bir metin içerisinde nasıl geçtiğini gösteriyoruz. Sonrasında da bazı kelimelerin de biliyorsun yazım ve kullanım hataları oluyor.
1: Evet.
0: Konuşma dilinde, günlük dilde onun da doğrusunu da vermeye çalışıyoruz. Örnek veriyorum, şöyle ekranda da tutarsak, sonrasında da perşembe günleri de atasözleri bizim çok az
1: şöyle görünmüyor, evet, ben okuyacağım hocam şöyle. Dilimizin zenginlikleri atasözleri serisi
0: tabii,
1: diyor.
0: Bir de atasözleri
1: eski serimiz.
0: Eski
1: defterler
0: var,
1: karıştırılmaz diye bir söz
0: mesela.
1: Burada ne demek, yani bunun açıklamasını yapmış altında. Geçmişte kalmış, kapanmış olayları yeniden gündeme getirmemek, eski kırgınlıkları ve meseleleri açmamak gerektiğini ifade eder.
0: Kesinlikle.
1: Çok da gibi. Bunu hatırlatmak bile önemli.
0: Atasözlerini bile eskide kullanılmayan veyahut da bak atasözleri o kadar cümle kur o artık yüzyıllardır, binlerce yıldır tecrübe edilmiş bir söz olduğu için çok kelamı kibar.
1: Kelamı kibar, çok da.
0: Kelamı kibar, çok az sözde çok şey anlatan ifadeler olduğundan dolayı bunları da bilsin diye yeni nesil yayınlıyoruz. Bunu da iki kapak arasına da sıkıştık.
1: Evet, hemen yan sayfasında vefa demiş. Vefa, sadakat ve bağlılık anlamına gelir. Vefasızlara gitme, onlar birer yıkık köprüdür. Mevlana'nın bu sözüyle cümle içerisinde kullanmış. Ve kılavuzun KVL harfi yanında yazılanın yanlış olduğu, I ile yazılması gerektiğini de hatırlatmış ki sık rastlanan hatalardan biridir. Mesela başka, ünvan, ben de böyle yazıyordum hocam, ünvan I ile yazılmaz, unvan olarak yazılır şeklinde bir düzeltme var. Birkaç tane daha söyleyelim.
0: Orijinal takip ederlerse hepsi var.
1: Evet, orijinali yanlış oldu. Orijinal.
0: Her hafta iki defa da yayınlıyoruz. Okullarımızda da dilimizin zenginlikleri köşeleri oluşturmuş Türkçe öğretmenlerimiz, başka branştaki dinamiklerdeki öğretmenlerimiz sağ olsunlar. Onlarda da işte şunu deme, böyle de. Vesaire gibi çocukların dediniz ya, dil zenginliktir. Köklü geçmişimizin bir aktarımıdır. Bunu da sahip çıkmamız lazım Türkçemize. Bu anlamda da bakanlığımızın çok güzel bir projesi olduğundan bir önceki yılda yine kapak arasına sıkıştırmıştım yayınladıklarımızı. Bunu yapmadığımızı yapmıyoruz, yayınlamıyoruz. Yaptıklarımızı da iki kapak arasına sıkıştırarak geleceğe mektuplara bırakmak istiyoruz.
1: Ne güzel yapıyorsunuz. Kıymet Hocam, ağzınıza, yüreğinize, dilinize sağlık.
0: Estağfurullah.
1: Son velilere, bizlere, öğrencilere notunuzu alıp programı insicame
0: erdirelim. Bu menfur olayları şiddetle kınıyoruz ve tasvip etmiyoruz. Okullarımız bu anlamda evlerinden sonra en fazla güvenli ortamların oluştuğu ve çocuklarımızın neslimizi korumamız gerektiği, şiddetle de sahip çıkmamız, işbirliği yapmamız gereken yerler ve kurumlar. Veliler bu konularda müşteri olsunlar, okullarımıza sahip çıksınlar, öğrencilerimize sahip çıksınlar. Bunu sahip çıksınlar derken de okulun içerisine kadar çocuğu götürüp oradan alma yoluna vesaire, infiale, çocuğun duygu dünyasında tedirginliğe sebep olacak işler yapmasınlar.
1: Evet, çok önemli.
0: Bize bu konuda güvensinler. Biz nasıl evden sonrası gittiğinde eve gidiyor diyerek gönül rahatlığıyla anne babaya teslim ediyor ve bu konuda akşamında bu çocuğumuz anne babasında tedirginlik duyduğumuz süreçler var. Bazılarında bilmem ne. O tedirginliği biz ama %1'inde yaşıyoruz. %99'unda evine gidiyor. Anne babasına teslim ediyoruz diyoruz. Bizler de sabah, onlar da işine gönül rahatlığıyla giderken benden sonraki en güvenebileceğim ortama gönderiyorum anlayışıyla hareket etsinler lütfen.
1: Çok.
0: Bu gibi süreçler olacaktır. İğnin yanında biz bir kasa elma alsak da 3-5 tane çürük çıkıyor. O çürüğü temizleyip ayıkladığımız zaman kötüye sirayet etmeyecektir. İyileri, o şey olanları bozmayacaktır. Ama o ayıklamayı iyi yaparak ve deşifre etmeden, olumsuz örneği yaymadan, sabırla, metanetle ve uhulet ve suhulet kelimeleri vardır bizim dilimizde biliyorsunuz. Bu işleri uhuletle ve suhuletle götürerek çok daha iyiye yol alacağımızı ve şu onlarca bak getirdiğim bir yıllık bir dokümanın ürünü, bizim bu süreçlerimiz sadece bizim gösterdiğimiz bir ilçe olarak küçük bir parça. Bu topyekün tüm il genelinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün uhdesinde yürütülen, bakanlığımız tarafından bize gönderilip de çocuğun tezyin ve gelişiminde o gelişimini tamamlayacak onlarca şey var. Bunları unutmayalım. Başımız sağ olsun. Bir de yarın 7 Ekim biliyorsunuz 2023. Ona da değinmeden insanlık tarihinin şu çağda kanayan yarası Gazze'deki başlayan bu ve 74 bin şehitle 250 binin üzerinde yaralının insanlığın yüz karası bir sürecinde İsrail'in yaptığı katliamları şiddetle de kınadığımızı da ve bu süreçte bir insan olmada, salt manada, ileri boyutta Müslüman olmanın bilinciyle Gazze'li kardeşlerimizin Doğu Türkistan'da, daha değişik dünyanın değişik yerlerinde zulüm gören kardeşlerimizin de bu süreçlerini her zaman yanında olduğumuzu da beyan etmek istiyorum. İnsan olmanın hasebiyle. Bana bu güzel şeyleri de kendimizi ifade etme ve eğitim öğretimle ilgili konu, bizim alanımız bu olunca zevk duyuyoruz.
1: Evet. Konuştuğumuz, ne güzel oldu hocam. Biz
0: çok, hani, çok memnun oldum. Böyle, çok teşekkür ediyorum.
1: Bana kabul edip geldiniz ve bu
0: Kayseri Radar ailesine gerek size böyle fırsatlar verdiğinizde zaman zaman böyle buluşup bu gibi güzellikleri de aktarmak, yansıtmak güzel oluyor.
1: Allah razı olsun.
0: Çok teşekkür
1: ediyoruz. Kıymetli dostlar, Radyo Radar'da ve Kayseri.net'te izlediğiniz üzere bugün Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü kıymetli dostum, sevgili hocam Osman Malkoçoğlu hocam bizle birlikteydi. Bir yandan elim olaya üzüldük. Bir yandan yapılan onlarca güzel işten geleceğe dair umutlarımızı hiç kaybetmememiz gerektiğini anladık. Hocam çok güzel şeylerden bahsetti. Biz bu işin hep birlikte okuluyla, ailesiyle, yöneticisiyle, şehrin mahallesiyle, apartmanıyla, konusuyla, komşusuyla hep birlikte çözeceğimize olan inancımızı biliyor ve bütün dostları, şu anda bize tesadüf eden bütün dostları hassas olmaya, duyarlı olmaya ve menfi düşünen kişilere böyle fırsat vermemeye, güvenimizi kaybetmemeye, bizim değerlerimizden taviz vermemize, güvenimizden yoksunluk göstermemize isteyen kişilere fırsat vermemeye davet ediyoruz. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine geleceğe mektup yazmaya devam edeceğiz. Biz bu ekranlarda olacağız. Vaktiniz müsaitse sizleri de bekleriz. O vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernard Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehir. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz hem siyasilerimiz hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz.
3: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Koca Sinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
6: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
7: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1968 yılına gideceğiz. 10 Ocak 1968, Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Ali Fuat Cebesoy hayatını kaybetti. 15 Ocak 1968, aşırı soğuklar bütün yurdu etkisi altına aldı, İzmit Körfezi dondu. 31 Ocak 1968, TRT Ankara Televizyonu deneme yayınlarına başladı. 18 Şubat 1968, Millet Partisi'nden istifa eden 8 milletvekili, AP'ye girmeye karar verdi. 21 Şubat 1968, Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem, "Hükümetimizin amacı her ilde bir İmam Hatip okulu açmaktır," dedi.

0: 20. Genel Kurul Açılış Töreninde Başbakan adına konuşan Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün konuşması üniversite öğrencileri tarafından devamlı surette kesildi ve konuşması "Dağ başını duman almış" marşıyla anlaşılmaz bir hale getirildi. Öğrencilerin bir kısmı tutuklandı.
1: İnandı yandı yine, çekilmez oldu ömür. Ne gözlerin yeşilli, ne saçların sarısı. Ne gözlerin yeşilli, ne saçların sarısı. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür. Geçti yolun yarısı.

yeşili ne saçların sarısı, geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu.

22 Mart 1968, Bulgaristan ile göç anlaşması imzalandı. 29 Mart 1968, Türkiye'de ilk böbrek nakli İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt tarafından başarılı bir şekilde yapıldı. 24 Nisan 1968, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Dekanı Profesör Saffet Müftüoğlu bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 6 Mayıs 1968, Anayasa Mahkemesi seçim kanununda yer alan barajlı D-Hont sistemini demokratik düzen niteliğini önler gerekçesiyle iptal etti. 2 Haziran 1968, ara seçimler yapıldı. AP 5 milletvekilliği 38 senatörlük, CHP 13 senatörlük, MHP 1 senatörlük, GP 1 senatörlük kazandı. Seçimler esnasında kanlı olaylar oldu.

3 Haziran 1968. Kocaeli'de belediye başkanlığını kazanan Leyla Atakan, Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı oldu. 6 Haziran 1968. Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Kazım Özal hayatını kaybetti. 10 Haziran 1968. Reformların hemen gerçekleşmesini isteyen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafyası Fakültesi öğrencileri fakülte binasını işgal etti. 12 Haziran 1968. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri fakülteyi işgal etti. 13 Haziran 1968. Boykot ve işgal olayları bütün üniversite ve okullara yayıldı. Yer yer polisle silahlı çatışmalar da yaşandı. 17 Haziran 1968. İTÜ ve Maçka Teknik Okulu öğrenciler tarafından işgal edildi. 18 Haziran 1968. İnönü düzenlediği basın toplantısında gençlik problemleri eğitim politikasının değişmesiyle halledilir dedi. 22 Haziran 1968. Üniversite olayları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. 24 Haziran 1968. İstanbul Üniversitesi işgal kaldırılıncaya kadar kapatıldı. 27 Haziran 1968. İstanbul Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi hariç işgaller kaldırıldı.

27 Temmuz 1968. İstanbul'da Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı Anayasa ve Kanunlara Saygı mitingi düzenledi. 28 Temmuz 1968. Kadıköy ve Gay ve Milli Mücadele Mücahit Kahraman Milis Kuvvetleri Derneği'ne mensup bir grup gazi, sağ-sol kavgasını protesto etmek için Taksim'de miting düzenledi. 1 Ağustos 1968. Türkiye'de ilk defa bir toplu iş sözleşmesi, tartışma ve kavga olmadan Türkiye Teknisyen Gazeteciler Sendikası ile Hürriyet Gazetesi arasında imzalandı. 11 Ağustos 1968. İzmir'de saatli bomba patladı, 9 kişi tutuklandı. Tüm ülkede şiddet olayları tırmanmaya başladı.

15 Ağustos 1968. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları istekleriyle emekliye ayrıldı. 17 Ağustos 1968. Orgeneral Memduh Tağmaç Kara Kuvvetlerine, Oramiral Celal İyicioğlu Deniz Kuvvetlerine, Orgeneral Reşat Mater ise Hava Kuvvetlerine atandı. 3 Eylül 1968. Bartın ve Amasra'da 6.5 şiddetinde deprem oldu, 29 kişi hayatını kaybetti, 231 kişi ise yaralandı. 13 Ekim 1968, 167 kişilik ilk Türk işçi kafilesi Avustralya'ya uğurlandı.

18 Ekim 1968, CHP'nin 19. kurultayı başladı. 85 yaşındaki İsmet İnönü, tek aday olarak girdiği kurultayda tekrar genel başkanlığa seçildi. 25 Ekim 1968, Fransa Cumhurbaşkanı resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi. Yaptığı açıklamada, "Kıbrıs için bölünme şarttır," dedi. 22 Kasım 1968, Türkiye'de ilk defa bir kalp nakli Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Doktor Kemal Beyazıt tarafından yapıldı. Kalp nakli olan hasta 18 saat yaşayabildi.

0: hakkım yok seni sevmeye. Çıktın karşıma.
1: 27 Kasım 1968. İstanbul'da doçent doktor Siyami Ersek tarafından ikinci defa başarılı bir kalp nakli ameliyatı yapıldı. 29 Kasım 1968. AP 4. Büyük Kongresi başladı. Süleyman Demirel tekrar genel başkan seçildi. 26 Aralık 1968. İstanbul Üniversitesi devam eden öğrenci olayları nedeniyle süresiz olarak kapatıldı. 28 Aralık 1968. Türkiye İşçi Partisi olağanüstü kurultayı yapıldı. Parti tüzüğüne "Tip demokratik sosyalist bir örgüttür" maddesi eklendi. Mehmet Ali Aybar tekrar genel başkanlığa seçildi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernar Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: "Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz, hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz, hem siyasilerimiz, hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz."
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiyeyi olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Koca Sinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Bugün.
4: İzmir tarihte ilk kez AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Kayseri'de 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açıldı. Oymaç Mahallesi'nde bir tamirhanede kardeşini silahla yaralayan şahıs kaçtı. Beyazşehir Gesi yolunda motosiklet kazası meydana geldi. Metro Holding Kayseri Spor 2026-2027 sezonu için ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandı.
3: Bugün.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir" dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernard Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz, hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz, hem siyasilerimiz, hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Koca Sinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca, bu seride Ali Sahip Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Talas ilçesinin Kiçiköy mahallesinde dünyaya gelen Ali Sahip Paşa, Osmanlı Devleti'nde en yüksek askeri makamlardan biri olan seraskerlik görevine kadar yükselmiş seçkin bir devlet adamıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de onun Talas'tan başlayıp İstanbul'a uzanan hayatı, azim, gayret ve talihin iç içe geçtiği bir hikayeyi barındırır. Rivayete göre küçük yaşta İstanbul'a götürülen Ali Sahip, bir gün yük taşıyan bir hayvanı maharetle yönlendirirken Kasımpaşa adında yüksek rütbeli bir devlet adamının dikkatini çekti. Bu tesadüf onun hayatının seyrini değiştirdi. Kasımpaşa'nın desteğiyle eğitim hayatına yöneldi ve sonunda Mektebi Harbiye'ye girerek kurmay subay olarak mezun oldu. Gösterdiği başarılar sayesinde hızla yükseldi. Önce Miralay, ardından 1867'de Liva, 1869'da Ferik oldu. Devletin danışma organı olan Daire-i Şura'da Aza, ardından reislik yaptı. Vidin Kumandanlığı, Zaptiye Nazırlığı, İşkodra Valiliği ve Tophane Nazırlığı gibi görevlerde bulundu. 1873'te vezirlik rütbesi aldı ve kısa süre sonra 3. Ordu müşiri oldu. Onun asıl yükselişi ise seraskerlik makamıyla gerçekleşti. İlk kez 1875'te getirildiği bu görev Osmanlı ordularının başkomutanlığı anlamına geliyordu. Birkaç kez farklı makamlara atandıysa da 1885'te ikinci defa serasker oldu ve 8 Ağustos 1891'de ani kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat edene kadar bu makamda kaldı. Mezarı İstanbul Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi bahçesindedir. Sultan 2. Abdülhamit Ali Sahip Paşa'yı çok sever, sık sık konağına misafir giderdi. Hatta rivayete göre bir gün paşanın evinde ellerini açarak "Paşa, devlet işlerinde bu elin parmakları kadar adam kalmadı" diye yakınmıştır. Ali Sahip Paşa yalnız İstanbul'da değil, memleketi Talas'ta da izler bırakmıştır. Talas'ta bir cami, 3 çeşme, bir hamam ve annesi Esma Hanım için mezarlıkta bir türbe yaptırdı. Bu eserlerin yaşaması için de vakıflar kurdu. Böylece hem doğup büyüdüğü memleketine hem de devlete hizmetlerini kalıcı kıldı. Paşanın vefatı dönemin şairlerini de derinden etkiledi. Mezar taşına işlenen manzum tarih onun devlet ve millet gözündeki değerini anlatır. Kendisi gitti, güzel namı cihanda kaldı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Müzik Radarı.

0: Kültür Panorama.
1: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Baki, divan edebiyatının en büyük ustalarından biri. Türk şiirinin yüzyıllar boyunca etkisini sürdüren güçlü kalemlerinden birisidir. Yaşadığı dönemde kazandığı büyük şöhret sayesinde Sultan-ı Şuara, yani Şairler Sultanı unvanıyla anılan Baki, yalnızca Osmanlı Sarayı'nın değil, edebiyat dünyasının da en çok takdir edilen isimleri arasında yer almıştır. Şiirlerinde kullandığı akıcı dil, güçlü ahenk ve ince hayal dünyasıyla divan şiirinin zirve noktalarından birini temsil eden sanatçı, eserleriyle kendisinden sonra gelen pek çok şaire de ilham vermiştir. 1526 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Baki'nin asıl adı Mahmut Abdülbaki'dir. Mütevazı bir ailede yetişen şairin babası camide görev yapan bir müezzindi. Çocukluk yıllarında çalışmak zorunda kalan Baki, bütün zorluklara rağmen eğitiminden vazgeçmedi. İlme olan merakı sayesinde medrese eğitimine yöneldi ve dönemin önemli alimlerinden ders aldı. Öğrenim hayatı boyunca şiire olan ilgisi giderek arttı. Yeteneği kısa sürede çevresinde fark edildi. Kaleme aldığı şiirler sayesinde dönemin devlet adamlarının ve saray çevresinin dikkatini çekmeyi başaran Baki, zamanla Osmanlı kültür ve sanat hayatının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapan Baki, devlet kademelerinde de önemli görevler üstlendi. İstanbul ve Medine'de kadılık yaptı. Ardından Anadolu ve Rumeli kazaskerliği görevlerinde bulundu. Osmanlı Devleti'nin en ihtişamlı dönemlerinden birinde yaşayan şair, Kanuni Sultan Süleyman başta olmak üzere 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde de büyük ilgi ve itibar gördü. Saray çevrelerinde kurduğu güçlü ilişkiler, onun sanat hayatına da önemli katkılar sağladı. Hayatının son yıllarında Şeyhülislamlık makamına yükselmeyi arzu etse de bu göreve getirilmedi. Baki'nin şiir anlayışının merkezinde insan, aşk, güzellik ve hayatın sunduğu zevkler yer alır. Şair, yaşadığı çağın ihtişamını ve kültürel zenginliğini dizelerine ustalıkla yansıtmıştır. Aşkı, tabiatı ve insan ruhunun incelikleri

0: şiirlerini işlerken kullandığı dil son derece zarif ve etkileyicidir. Şiirlerinde ahenk ve musikiye büyük önem veren Baki, kelimeleri titizlikle seçmiş, İstanbul Türkçesinin bütün güzelliklerini eserlerine taşımıştır. Bu özellikleri sayesinde divan şiirinin dil ve üslup bakımından en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Edebiyat tarihindeki yerini belirleyen en önemli eser şüphesiz divanıdır. Binlerce beyitten oluşan bu eser, Baki'nin sanat anlayışını, şiirlerindeki ustalığını ve dil hakimiyetini gözler önüne serer. Bunun yanında Fazail-i Mekke ve Hadis-i Erbain tercümesi de en önemli eserleri arasında yer alır. Ancak onun adını edebiyat tarihinde ölümsüzleştiren eserlerden biri de Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı üzerine kaleme aldığı Kanuni Mersiyesi olmuştur. Duygu gücü, estetik yapısı ve etkileyici anlatımıyla öne çıkan bu eser, Türk edebiyatının en başarılı mersileri arasında gösterilmektedir. Baki'nin şiirleri yalnızca döneminde değil, sonraki yüzyıllarda da büyük bir ilgi görmüş, medreselerde ve edebiyat meclislerinde okunmaya devam etmiştir. Şiire kazandırdığı estetik anlayış, dili kullanmadaki ustalığı ve sanata verdiği değer, onu Türk edebiyatının unutulmaz isimleri arasına taşımıştır. Yaşarken büyük bir şöhrete ulaşan nadir sanatçılardan biri olan Baki, 7 Nisan 1600 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Ardında bıraktığı eserler ve şiir geleneğine yaptığı katkılar sayesinde bugün hala divan edebiyatının en parlak yıldızlarından biri olarak anılmakta, Türk kültür ve edebiyat tarihindeki seçkin yerini korumaktadır. Kültür Panorama son buldu. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Kültür Panorama. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir" dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Berna Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehir. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz, hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz, hem siyasilerimiz, hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Koca Sinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Kültür Panorama.
4: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Türk Edebiyatı'nda İstanbul'u en canlı, en doğal ve en içten haliyle anlatan isimlerden biri hiç kuşkusuz Ahmet Rasim'dir. 1865 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Rasim, yazar, gazeteci, tarihçi ve aynı zamanda güçlü bir gözlemci olarak edebiyatımızda kendine özel bir yer edinmiştir. Onu farklı kılan en önemli yönse yalnızca yazmakla kalmayıp yaşadığı dönemin ruhunu, insanını ve özellikle İstanbul'un gündelik hayatını güçlü bir dikkatle kaleme almış olmasıdır. Ahmet Rasim'in hayatı çocukluk yıllarından itibaren zorluklarla geçmiştir. Babası o henüz doğmadan aileyi terk etmiş, bu nedenle annesi tarafından büyütülmüştür. Eğitim hayatına Darüşşafaka'da başlayan Ahmet Rasim, burada yalnızca bir öğrenim görmekle kalmamış, aynı zamanda edebiyat, dil ve musikiyle de iç içe bir gelişim süreci yaşamıştır. Kendi kendine Fransızca öğrenmesi, onun meraklı ve çalışkan yönünü açıkça gösterir. Kısa bir memuriyet hayatından sonra yönü tamamen yazıya çevrilen Ahmet Rasim, gazeteciliğe adım atmış ve zamanla dönemin en çok okunan kalemlerinden biri haline gelmiştir. Onun yazılarında hayatın içinden gelen sıcaklık vardır. Sokağı, insanı, mahalleyi, eski İstanbul ritmini ve gündelik telaşını anlatırken okuru yormaz. Tam tersine okuru yazının içine çeker. İşte bu yüzden Ahmet Rasim denince akla yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda İstanbul'un hafızasını tutan bir kalem gelir. Bu yönü en güçlü biçimde onun en önemli eserlerinden biri olan Şehir Mektupları'nda karşımıza çıkar. Ahmet Rasim bu eserinde İstanbul'un sokaklarını, semtlerini, insan ilişkilerini, alışkanlıklarını ve gündelik yaşamını öyle canlı anlatır ki okuru kendisine adeta o dönemin İstanbul'unda yürüyormuş gibi hisseder. Yine Eşkıyali Zaman, Ciddi Mizah ve Gülüp Ağladıklarım gibi eserlerinde de hayatı gözlemleyen, toplumu anlayan ve bunu kimi zaman tebessümle, kimi zaman düşündürücü bir üslupla anlatan Ahmet Rasim'i görürüz. Onun kaleminde en dikkat çekici şeylerden biri, büyük olaylardan çok küçük ama anlamlı ayrıntılara yer vermesidir. Bir kahvehanedeki sohbet, bir sokak görüntüsü, bir alışkanlık ya da dönemin insan ilişkileri onun için başlı başına yazı konusudur. Bu sayede Ahmet Rasim, yaşadığı dönemin sosyal hayatını bugüne taşıyan en güçlü yazarlardan birisi olmuştur. Ahmet Rasim, yalnızca şehir hayatını anlatan yazılarıyla değil, hatıra ve anı türündeki eserleriyle de dikkat çeker. Özellikle Falaka, onun çocukluk ve okul yıllarına dair en çok bilinen eserlerinden biridir. Bu kitapta hem eski eğitim anlayışını hem de çocukluk döneminin izlerini sade, samimi ve etkileyici bir dille anlatır. Yine Gecelerim adlı eserinde yaşamına ve gözlemlerine daha kişisel bir yerden yaklaşır. Okura hem dönemi hem de kendi iç dünyasını hissettirir. Roman ve hikaye alanında da eserler veren Ahmet Rasim, bu yönüyle de oldukça üreten bir yazardır. İlk Sevgi, Güzel Eleni, Mektep Arkadaşım, Tecrübesiz Aşk ve Hamamcı Ülfet gibi eserleri onun anlatı dünyasının farklı örnekleri arasında yer alır. Ancak onu edebiyat tarihinde asıl kalıcı kılan şey, kurmaca eserlerinden çok hayatın içinden çıkan gözlem gücü ve güçlü anlatımı olmuştur. Ahmet Rasim'in yazarlığı yalnızca edebiyatta sınırlı değildir. Tarih, dil, eğitim ve toplum hayatı üzerine de çok sayıda eser kaleme almıştır. İstibdattan Hakimiyet-i Milliye'ye gibi eserlerinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan değişim sürecini değerlendirirken, Romanya Mektupları adlı eserinde ise savaş döneminin izlerini dikkat çekici bir gözle anlatır. Bu da onun yalnızca bir edebiyatçı değil, aynı zamanda yaşadığı dönemi belgeleyen önemli bir kültür insanı olduğunu gösterir. Sanat hayatının bir başka yönü ise musikiyle olan yakınlığıdır. Ahmet Rasim, dönemin önemli bestekarlarıyla dostluk kurmuş, bazı güfteler kaleme almış ve bu yönüyle de kültür hayatında çok yönlü bir isim olarak yer almıştır. Özellikle Bu Akşam Gün Batarken Gel dizeleriyle hafızalarda yer eden güftesi, onun edebiyat dışındaki estetik dünyasında anlatır. Cumhuriyet döneminde bir süre İstanbul Milletvekilliği de yapan Ahmet Rasim, siyasi hayatta çok ön planda olmasa da kültürel etkisini daima sürdürmüştür. 21 Eylül 1932'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Rasim, ardında yalnızca çok sayıda eser değil, aynı zamanda bir şehrin ruhunu, bir dönemin insanını ve hayatın içinden tarafını anlatan güçlü bir miras bırakmıştır. Bugün Ahmet Rasim'i andığımızda yalnızca bir yazarı değil, sokağı edebiyata taşıyan, gündelik hayatı değerli kılan ve İstanbul'u satır satır yaşayan büyük bir kalemi hatırlarız. Kültür Panorama'nın bu bölümü sona erdi. Bir diğer bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Kültür Panorama. 38 saniyede bugün.
4: İzmir tarihte ilk kez AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Kayseri'de 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açıldı. Oymaç Mahallesi'nde bir tamirhanede kardeşini silahla yaralayan şahıs kaçtı. Beyazşehir Gesi yolunda motosiklet kazası meydana geldi. Metro Holding Kayseri Spor 2026-2027 sezonu için ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandı.
3: 38 saniyede bugün.
0: Müzik radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernard Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: "Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz, hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz, hem siyasilerimiz, hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz."
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Koca Sinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
4: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
5: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
6: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Alaaddin Şensoy olacak.

1932 yılında Yusuf Nazmi Şensoy çiftinin çocukları olarak İzmir'de doğan sanatçı, 1937'de ailesiyle birlikte Bergama'ya taşındı ve 17 yaşına kadar burada yaşadı. 1949 yılında İzmir Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak İzmir'e taşınan Şensoy, müzik alanında ilk eğitimini burada aldı ve Necdet Varol ve Cüneyt Orhon gibi bestekarlarla teori, solfej, üslup ve repertuar çalıştı. Bunun yanında divan edebiyatı ve buna bağlı olarak klasik Türk müziğinin geleneksel formlarını analiz etti.

Şensoy 1960 yılında bir plak teklifi aldı ve İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Aynı sene TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girerek kazandı ve diskotek memuru olarak çalışmaya başladı. Yerli ve yabancı plak şirketleri için 45'likler kaydetti ama 1966'da bu görevinden ayrıldı ve sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Bunun üzerine 200'ün üzerinde ise beste yaptı.

İlk kez 1971'de Semih Evgin'in yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği İşte Deve İşte Hendek filminde kameraların karşısına geçen sanatçı, 1972'de Ver Allah'ım Ver filminde de rol aldı. 1973'te ise yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, başrollerinde ise Tarık Akan ve Emel Sayın'ın yer aldığı Yalancı Yarın filminde Matine'deki şarkıcı karakterinde ekran karşısına geçti.

Şensoy ses sanatçısı olarak birçok ülkede Türkiye'nin müzik elçiliği görevini üstlendi. Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da turnelere çıktı. Sydney Opera Evi'nde sahneye çıkan ilk Türk müziği sanatçısı oldu. 1996'da yaş haddi nedeniyle emekli olduktan sonra TRT'de İcra Denetleme Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sanatçımız 20 Şubat 1997'de İzmir'de 65 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Zekai Tunca. 1944 yılında Ankara'da doğan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve liseyi de Ankara'da okudu. 1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş olan Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu'nda uçak fabrikasında teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu 1967'de bitirdi. Bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzikle ilişkisi, 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Doktor Recai Özül topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi ustalarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sürelsan topluluğuyla temasları oldu.

Öğrenciliği sırasında 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavını ilk 10 kişilik finale kadar başardı. 1965'te Birleşmiş Milletler Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu. 1966'da açılan geniş kapsamlı sınavı başarıyla geçti. 6 aylık ilk dönem stajda Saadet İkesuz, Cengiz Tanç, Muharrem Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam gibi hocaların derslerinden yararlandı. Ancak sanatçı özel nedenlerden dolayı başarılı giden bu stajı bırakmak zorunda kaldı.

Sanatçı, Ordu'da bulunduğu yıllarda Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi Ses Yarışması'nda 1969'da ikinci, 1970'te birinci oldu. 1967 Ağustos'unda Nurcan Tunca ile evlendi ve Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı. Ordu'daki hayatında da hep müzikle ilgilenmeye devam etti. 1970'te Trabzon'dan katıldığı TRT Çok Sesli Koro sınavını kazanarak Ankara Radyosu'na geri döndü. Bu koroda Hikmet Şimşek, Muharrem Sun, Müfide Özgüç, Sahip Eyüz, Erdoğan Okyay ve Fehamettin Özgüç gibi hoca ve şeflerle yapılan çalışma ve derslerde nota, solfej ve şan bilgisi edindi.

Sanatçı 1975 yılında başarılı olduğu bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Yetişmiş Sanatçısı oldu. Buradaki ilk yıllarında Çiğniçen Tanrı Koru'nun desteğini çokça gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı solisti olarak atanana kadar bu görevinin yanı sıra TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştıran Tunca, 1979'dan bu yana 14 albüm yaptı. Radyo ve televizyon programları dışında özel sahne çalışmaları ve halk konserleriyle kitlelere ulaştı. Yurt dışında Cezayir, Suriye, Avustralya, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Arnavutluk gibi ülkelerde özel ve resmi konserler verdi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanını aldı ve hala Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak solistlik görevini sürdürmeye devam etmekte.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir" dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernard Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehir. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz, hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz, hem siyasilerimiz, hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz.
2: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: 38 saniyede bugün.
5: İzmir tarihte ilk kez AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Kayseri'de 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açıldı. Oymaç Mahallesi'nde bir tamirhanede kardeşini silahla yaralayan şahıs kaçtı. Beyazşehir Gesi yolunda motosiklet kazası meydana geldi. Metro Holding Kayseri Spor 2026-2027 sezonu için ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandı.
4: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Berna Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: "Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz hem siyasilerimiz hem belediyelerimizle beraber Nobel Fuarcılık'la birlikte Kayseri'de Anadolu Fuarcılığı'nın merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz."
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Koca Sinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
0: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Berna Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: "Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası kaymosumuz, hem siyasilerimiz hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz."
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Koca Sinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: çeliyorum. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernar Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: "Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz, hem siyasilerimiz hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz."
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiyeyi olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Müzik Radarı.
4: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının

eşya var toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernar Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: "Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz hem siyasilerimiz hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz."
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor basın sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Koca Sinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Müzik Radarı.
4: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş, geceler

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri geciktirmeksizin hayata geçireceğiz," dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zengin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bernard Leçin hakkında soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti. Kayseri'de bu yıl 5. kez gerçekleştirilen Anadolu Mobilya Fuarı açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: "Sürekli çalışan, çabalayan, deneyen bir şehiriz. İhracatı arttırmak, üretimi arttırmak için en iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan mobilyada hem OSB'miz, hem Kayseri'nin fedakar ve çalışkan odası Kaymos'umuz, hem siyasilerimiz, hem belediyelerimizle beraber Nobel fuarcılıkla birlikte Kayseri'de Anadolu fuarcılığının merkezi haline gelmek, fuarlar şehri olması için büyük bir mücadele içerisindeyiz."
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31 hazırlıkları kapsamında yürütülen 81 ilden 81 genç delege çalışması doğrultusunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'nın Kayseri programı gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eylül ayında 1443 itfaiye olaya başarılı şekilde müdahale etti. Kayseri Spor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 1. Lig'de ulusal kulüp lisansı alan 3 kulüpten birinin Kayseri Spor olduğunu açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Koca Sinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin 120 öğrenciye hizmet vermesi hedefleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağım.
1: Müzik Radarı.